yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat birisi, sol tarafta sol kanat birisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Ve kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah-u Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirde bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah-u Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım, Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asrı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. Yedi kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret, bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam İçinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah-u Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'de bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye oldunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100'le Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız da dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da size huzursuzluğun bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizinle aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da, onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan, şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından ve bizatihi iblis tarafından her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İç dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir her yaptığı hatadan sonra. O içinizde duyduğunuz sızı, birine bir kötülük yaptıktan sonra duyduğunuz sızı, o insanların adına vicdan azabı dedikleri şey, aslında bu cezalanmanın ifadesidir. Öyleyse bütün insanlar kulvara eşit şartlarda çıkarlar. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak kulvara çıkarsınız. Nefsiniz bu hüviyetlerdedir ama ruhunuz %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla ruhunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben
şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam.

Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecatta kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki Feskurallah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için, din bilgisiyle Kur'an ne yazık ki zamanımızda çok açık bir farklılık gösteriyor. İnsanlar mutsuz, bu söylediklerimin hiçbirinden haberdar olmayan koskoca bir öğretim kadrosu dünya üzerinde görev yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki umamam diyor yavrum, Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte bakın, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü.

Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dost iken, tağuta dost iken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ الْعِبَادِ. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ne olmuşlar? Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a
ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Enavu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine, Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin, burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazla seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa, bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemekle, dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala, zulmetten, başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak,
Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için, mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah-u Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amene olan, amene ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah-u Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezina amenu ve kanu yettekun lehumul busra fil hayatet dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler diyor Allah-u Teala. Onlar aminu olmuşlardır ve
hamile oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası amenu olmak. Ellezine amenu, onlar amenudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümül büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur diyor Allah Teala. Şimdi Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yunus Suresi'nin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah-u Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amin olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de birinci takva nerede ifade edilmiş, ilk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yettekûhu, ona Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münib ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görülüyor.

Ve minik olanlarda birinci takmanın sahibi, her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar söylediklerinin irşade mütalik şeyler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekinleti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala diyor ki sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O insanların işitebilmesi için Allah Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. Yedincisi de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 1/7'ini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahları ile sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolu açıyor. 11. basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta.
12. basamakta

Kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor. Ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini kişi yaşıyor. Ve ruhu yedinci gök katında yedi tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitre-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer. Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı artırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz. En sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil.
size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi size ait değil, ona ait, yukarıya ait, Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Hani şu herkesin özenip de bir türlü ulaşamadığı şey. Oysa ki size düşünmeyeceğiniz kadar yakın bir şey mutluluk sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın sizden istediği şeyi, talep ettiği şeyi yerine getireceksiniz. Yani bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu mutluluğa imzanızı atmanız demektir. Bana samimiyetle söyleyin sevgili kardeşlerim. Gerçekten mutlu olmak istiyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Bir alışveriş yaptığınız zaman o satın aldığınız malın bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ancak bedeli ödediğiniz zaman bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Öyleyse biliniz ki mutluluğun da bir bedeli var. Allah-u Teala size verdiği sözünü mutlaka tutar. Ya siz sevgili kardeşlerim? Siz ona verdiğiniz sözü tutuyor musunuz? Bana söyleyin. Tutuyor musunuz? Bu ailelerdeki rahneler nasıl açılıyor? Bizim bilgimiz tahtında evleniyorsunuz. Biz sizin evlenmeniz konusunda hiçbir konuda size evet veya hayır demeyiz. Böyle bir yetkiyle donatılmış değiliz. Evliliğinizin mimarı sizlersiniz. Birbirinizi beğenirseniz evlenirsiniz veya evlenmezsiniz. Ama evlilik mukaddes bir konudur. Allah-u Teala'nın dininde ve ailelerin çoğu buna leke sürüyor. Yani konunun mukaddesatını bozacak olan yanlış davranışlar yapıyor. Eşine karşı güzel davranışlar sergilemiyor. Ne yazık ki her iki tarafta da birçok hata bulmak mümkün. Sonuç mu? Ayrılıklar. Sevgili kardeşlerim, ahitlerinize bu kadar az mı sadakat göstereceksiniz? Bu nasıl şeydir ki nefsleriniz sizi korkunç tuzaklara düşürebiliyor, aile yuvalarınızı yıkabiliyorsunuz? Biz bütün gençlerimizin yuva kurmasını isteriz. Ama buna müdahale etmemek konusunda emir aldık. Allah Teala evvela neden böyle bir emir vermek gereğini düşünsün? Siz düşündünüz mü hiç? Neden? İşte bu sebepten. Evleniyorsunuz, sonra anlaşamıyorsunuz. İki tarafta kendisine düşen görevleri tam olarak yapmıyor. Taraflardan biri mutlaka çok daha fazla haksız, daha büyük yanlışlıklarla donanmış bir şekilde hareket etmiş, evlilik yuvasını batırmış. Ama diğeri de tamamen hatasız değil. Her zaman iki tarafında hatası var.
Sevgili kardeşlerim, neden acaba Allah Teala bizi bu konuda geriye çekiyor? Bu konuda müdahale etmemizi engelliyor. O Allah her şeyi bilir. Emirlerini verir. Evlenin veya evlenmeyin diyebilirdi. Bunu dememesinin arkasındaki olaylar dizisini hiç düşündünüz mü? Böyle bir şeyi demediğimiz halde birçok çift evlenip de anlaşamadıkları zaman biz emirle evlendik dediler. Hayır, emirle evlenmediler. Onun üzerine kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın emri geldi ki hiç kimseye evlenin veya evlenmeyin demeyeceğiz. Zaten hiç evvel de söylemedik. Buna rağmen bütün evlilikleri bizim emrimizle yerine getirmişsiniz gibi bir havanın içine giriyorsunuz. Bunun arkası nereye ulaşıyor? Madem ki öyledir, o zaman biz dilediğimiz gibi davranırız. Kötü mü davranıyoruz? Tamam. Ama eşimiz bizim sebebimizle derecat kazanıyor. Çok doğru bir mantık gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama aslında büyük bir yanlışın içindesiniz. Tasavvufi evlilikler adına ben bazı aileler için sizlerden utanç duyduğumu söylemek mecburiyetindeyim. Sevgili kardeşlerim, bize soruyorsunuz, evleniyorum nasıl davranmam lazım? Size diyoruz ki birbirinize karşı saygı gösterin. Kendinizden daha çok karşı tarafı haklı görün. Olur olmaz sebeplerle kavga etmeyin. Birbirinize tahammül gösterin. Sabırlı olun. Kavga etmeyin. Tasavvufa yakışır bir evlilik hayatı sürdürün. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki çoğunuz bunu başarıyorsunuz. Başardınız. Ama bir kısmınız başaramadınız. Diğer tarafı bize kötülerken utanç duymamanız bizi hayrete düşürüyor. Kendi hatalarınızı gizlemeniz bizi hayrete düşürüyor. Gizli kalacak mı zannediyorsunuz? Yuvada mutluluk iki tarafın fedakarlığına bağlı bir veteredir. Eğer evlenmişseniz sizin kadar evlendiğiniz kişinin de ortak hayatınızda hak sahibi olduğunu hiç unutmayın. Ama unutuyorsunuz. Size Allah'ın lütfettiği her güzelliği böylece yok ediyorsunuz. Yerle bir ediyorsunuz. Sonra derin pişmanlıkların içine giriyorsunuz ayrıldıktan sonra. Veya ayrılma noktasına geldiğiniz zaman pişmanlık duyuyorsunuz. Bunun arkasında sadece nefslerinizin afetleri var. Zikrinizi arttırın, ihtarı hiçbir devrede boş bir ihtar değildir. Eşlerin ikisi de
daimi zikir sahibi olsalar, hiçbir yuvanın yıkılması hiçbir şekilde söz konusu olmazdı. Her ev aslında bir camidir. Eşler mutlaka beraber namaz kılmalılar. Evin erkeği imam olmalı, eşi de tabiin. Çocuklar varsa onlar da tabiin. Evin erkeğinin evde bulunduğu bütün namaz vakitlerinde bu böyle olmalı. Bu üzerinize bir farzdır. Bütün evli olan erkekler, hepinize sesleniyorum. Siz evinizin imamısınız. Ve evde bulunduğunuz zaman parçalarında eğer namazın vakti girmişse mutlaka aile efradıyla beraber namaz kılın. Bu Allah katında en kıymetli namaz türüdür. Aile namazı. Bunu ihmal etmeyin. Bir tarafta siz, bir tarafta başkaları. Böyle olmaması lazım. Namazları cemaatle kılmayı usul haline getirin. Özellikle sabah namazı bu konunun en önemli rüknüdür. Beraber namaz kılmak her aile için Allah katında en değerli namazı kılmak olarak değerlendirilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, namazı beraber kılan sizler birbirinizi teşvik etmek istediğinde zikri de beraber yapmalısınız. Mesela birliklerinizi aynı anda yapabilirsiniz. Üzerinize o beyaz örtüyü çektiğiniz noktadan itibaren bu dünyadan ayrılırsınız. Gözleriniz kapalı, huşu içinde Allah'ı düşünerek Allah kelimesiyle zikredersiniz. Öyleyse hangi ailede beraber virt yapılıyorsa o beyaz örtülerin altında herkes başka bir alemde yaşar. O güzelliği çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak bir kelime manasının içinde değildir sadece. Çevresi dünya hayatının her bölümüne ulaşır. Hepinizin hedefi daimi zikir olmalıdır. Aile hayatınızda birbirinizin sözüne kıymet verin. Bütün hanımlar şunu bilin ki, kanunlar ne yazarsa yazsın, ailenin reisi erkektir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu temel hedef budur. Seçiminizi yaparken de itaat edeceğiniz bir erkekle evlenin. Sevgili kardeşlerim, aile yuvası demek mutluluk yuvası demektir. Yuva mutluluğun temelini teşkil eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuda kimsenin bekar kalmaması için büyük gayretler sarf etmiştir hayatı boyunca. Bütün birazcık maddi imkanı olanları başkalarını evlendirmekte yardımcı olmaları için seferber etmiştir. Kendisi de bu konuda hep gençlerin evlenmelerini teşvik etmiş,
onu gerçekleştirmiştir. Zinanın ortadan kalkması genç evlenmelerle mümkündür. Ve söylediğim standartları gerçekleştirebilirseniz, beraber namaz kılabilirseniz, beraber zikir yapabilirsiniz, ailenin ne kadar büyük bir mutluluk yuvası olduğunu beraberce yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden bir kısmınız böylesiniz? Mutluluğun orada bulunduğunuz sürece en üst boyutlarda yaşanması lazım gelen yuvalarınızı bir kısmınız cehenneme çevirmişsiniz. Nefslerinizdeki o pis afetler yüzünden. Nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada Allah'ın değil şeytanın size hakim olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman münkerle ve fuhuşla emrolunur diyor insanlar Allah-u Teala. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve la tettebu hutuvetü şeytane. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara fuhuşla ve münkerle emredilir diyor. Peki kurtuluş yok mu? Var. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Hemen arkasından bunu söylediği cihetle kurtuluşun zikirde olduğu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim,

aile yuvaları mutluluğun birer simgesi olması lazımken, görüyorum ki kör nefsleriniz yüzünden Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşayamıyorsunuz. Yuvayı bir cehennem haline getiriyorsunuz birbirinize. Arkasında nefsleriniz var. O zaman ne işimiz var bizim aramızda? Birbirinize mutluluk vermek yerine mutsuzluk veriyorsanız, birbirinizi sadece huzursuz ediyorsanız, o zaman yaptığınızın hata olduğunu anlamayacak mısınız? Osmanlı'yı bir düşünün bakalım. Neden onlar mutluydular? Herkes Allah'ın dediği standartlarda yaşardı. Osmanlı'da zina olmazdı. Bunun arkasında yerleşmiş, sağlam aile yuvaları söz konusuydu. Genç yaşta çocuklar evlendirilirdi. Aynı konakta üç nesil, normal standartlarda üç nesil, bazen dört nesil beraber yaşarlardı. Ailenin reisi en büyük erkekti. Namazlar beraber kılınır, yemekler beraber yenirdi. Herkes birbirine yardım etmekte yarışırdı. Şimdi herkes, hepiniz birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Osmanlılığınızı ne kadar kaybetmişsiniz sevgili kardeşlerim. Aynı kanın sahipleri bugün ne durumlara düşmüşler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim söylediklerimizi bir kısmınız masal diye dinliyor. Her söz Kur'an'ın bir başka cepheden hakikatini anlatıyor size. Ama siz onları sadece dinliyorsunuz. Yaşamıyorsunuz. Belki çoğunuz yaşamak gereğini de duymuyor. O zaman sizinle bu yolculuğu nasıl sürdüreceğiz? Allah'a kadar uzanan bir yolda yürüyoruz. El ele gönül gönüle bir yolculuk. Sözlerimiz sizler için bu kadar kıymetsizse neyin değerlendirmesini yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutlu olmanız. İbadetsiz bir mutluluk oluşamaz. Aile, ibadetlerin beraber yapıldığı bir ocaktır. Aile ocağı, her ailenin bacası tütmelidir. O evde mutfak olmalıdır. O evde yemek yapılmalıdır. O evde aş olmalıdır. Aş olması için iş olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, medeniyet nereye ulaşırsa ulaşsın, aile yuvasındaki temel vasıflar Osmanlı esaslarına mutlaka uyum sağlamalıdır.
onların hayatlarını iyi inceleyin. Her mahalledeki fakirlere, o mahalledeki zenginler her halükarda mutlaka yardım ellerini uzatırlardı. Bu sebeple kimse darlık içinde yaşamazdı. Bu bir teamüldü, hayat tarzıydı. Ne zengin olanlar vermekten yerinirdi, ne de fakir olanlar almaktan. Bunun bir vazife telakki edilmesi Osmanlı'nın kalitesini gösteren sağlam bir miyardır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nesiller zincirinin arkasından dünyaya geldiniz ki onlar bütün dünyada örnek gösterilen ufukların efendileriydi. Sadece bu ülke değil, toprakları kendisine belki en büyük imparatorluk olan Roma İmparatorluğu'nun çok daha ötesine geçmişti. Sevgili kardeşlerim,

tarih kitaplarında böyle bir karşılaştırma yapıldığı zaman Roma için 05 rakamı kullanılıyor ama Osmanlı İmparatorluğu için 07 milyon kilometre kare. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın tarihini öğrenin. Ama bu yetmez. Osmanlı'nın hayatını öğrenin. Nasıl yaşamışlar? Etraflarındaki insanların en barbar standartlarda birbirini ezdikleri, mahvettikleri hırsızlıkların, ahlaksızlıkların zirveye yükseldiği bütün o ülkelerin içinde Osmanlı tertemiz, parıl parıl bir dünyanın sahibiydi. Osmanlı İmparatorluğu inkiraz bulduğu 1920 yılına kadar dünyada en az suç işlenen ülkeyi temsil etti. Ve bir de şimdi durumumuza bakın sevgili kardeşlerim. Neler kaybettiğimizi, Osmanlılıktan bu tarafa neler kaybettiğimizi şimdi bir gözlerinizle etrafta gezdirip düşünün gözlerinizi. Sadece İstanbul'da günde en az 4000 tane kapkaç çanta soygunu oluyor. Allah'ın yolundan ayrılmayı, medenileşmek olarak gören bir zavallı zihniyete her zaman acımışımdır.

Osmanlı'nın dışında bir hayat vardı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dış hayattakiler Osmanlı'ya hayran oldular. Osmanlı kimseye hayran olmadı. Yükselme devresinden bahsediyoruz. 1299, 1699, 400 yıl bir nizam-ı alem devlet oluşturdu Osmanlı. Öyleyse Osmanlı bizim anladığımız Osmanlı iken yükselme devresi boyunca halkının büyük kısmı tasavvufu yani Kur'an'ı yaşayan bir toplum oluşturdular. Toplumun temelini sarsılmaz bir Allah sevgisiyle bezenen aile yuvası oluşturuyordu. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet olarak telakki edilmelidir. Gerçek bir mutluluk Osmanlı ufuklarını dört bir yandan sarmıştı. Ve ufukların efendisi Osmanlı başka ülkeleri fethetti. Alelade bir cihangirlik uğruna değil, İlahi Kelimetullah için. Ve o gittiği her yerde, ulaştığı her yerde, zapt ettiği her yerde Osmanlı sadece kendisine hayran olunan bir toplum dizaynı sergiledi. Düşünün sevgili kardeşlerim, yıkanmanın yasak olduğu bir kültür söz konusuydu. Avrupa kültürü, Hristiyanlık kültürü. Her açıdan fersah fersah fark herkesin gözlerinin önünde yaşanıyordu. Osmanlı kervansaraylar oluşturmuştu. Küçüklü büyüklü çok sayıda kervansaray. Eğer bu kervansarayları Avrupa'daki hanlarla mukayese ederseniz korkunç bir farklılık göreceksiniz. Kervansaraylarda hiçbir hırsızlık olayı kaydedilmemiştir. Hiçbir ahlaksız davranışa hiçbir kervansaray sahne olmamıştır. Osmanlısınız. O devirde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devresinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Bu sizin ömür boyunca yaşamanız demek. Her kervansaray sizi mutlaka misafir olarak kabul eder ve bir ay süreyle mutlaka size gerekli olan hem atınıza hem size gerekli olan her şeyi ücret karşılığı olmaksızın verir. Bütün kervansaraylar o kervansarayın vakfı tarafından beslenir. Vakıf getirisini kervansarayın
o kervansaraya sığınanlarına tahsis eder. Her vakfın ayrı bir bütçesi söz konusudur. Her şey defterlere kesin olarak yazılmıştır. Bir kişi kaç gün kalabilir, her günkü yiyeceği nelerden oluşur, atına ne verilir, her şeyin, her kervansaraya gelen yolcunun dini, milliyeti, lisanı, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun mutlak olarak saygı görürdü. Hiçbir kervansarayda Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca hiçbir hırsızlık olayına rastlanmamıştır. Her şey meydanda bırakılırdı. Hiç kimse, o başka kültürlerin insanları da oraya gittikleri zaman gördükleri davranış biçimlerini aynen kendilerine benimserler de orada kaldıkları sürece. Her kervansaray sizi tekrar tekrar misafir edebilirdi. Bir ay kaldıktan sonra gideceğiniz başka bir kervansaraya kadar bir yolculuk yapmanız lazım. 5-6 saatlik mesafe bilemediniz. 12 saatlik mesafe bir başka kervansaray. Bir ayda orada kalma hakkınız var. Onca kervansarayı dolaştıktan sonra zaten bir sene, 2 sene geçmiştir. Tekrar aynı birinciden başlayabilirsiniz hayatınıza. Hırsızlığın, uğursuzluğun olmadığı bir, ücret alınmayan insanlık hizmeti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Mutluluk denilen müessesenin arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Çok paranız olsun mu? Ve sizi kimseye muhtaç olmadan geçindirsin, har vurup harman savurasınız mı? Böyle yaparsanız mutlu olabileceğinizi sahiden düşünüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kadar saf mısınız? Ne kadar isterdim şu çok parası olduğu zaman kendini mutlu sanan, mutlu olacağına inanan zavallı insanlara Allah-u Teala verse de paranın kendilerine nasıl bir mutsuzluk getirdiğini, o yüksek para seviyesinde bir yaşasalar. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsediyoruz. Ailenin mutluluğundan bahsediyoruz. Kur'an aileyi temel kabul eder. Hep aile problemlerine ışık tutmuştur Allah-u Teala. Bu problemlerin var olmaması için yapılması lazım gelenlere dikkat çekmiştir. Emirlerini Allah-u Teala öylesine güzel bir dizayn içerisinde sıralamıştır ki, o standartlarda yaşayan bir ailenin, fertlerinin mutsuz olması söz konusu değildir. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım. İslam, taassuba müsaade etmez. Taassup, İslam'ın standartları içinde mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Taassuba İslam'da, Kur'an'da geçit yoktur. Hüküm açık ve kesin bir şekilde gelir. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama, ikrah yoktur. Öyleyse zorlama yoksa, ikrah yoksa, taassup yoktur.
Şu anda nedir durumu sevgili kardeşlerim? Başörtüleriyle okula giden hanımlar okula alınmıyor. İmtihana sokulmuyor. Bu taassubun hası değil mi? Avrupa Birliği'ne girmek üzere yelken açılan bu günlerde Fransa'nın uyguladığı bu başörtüsü rezaletini acaba Avrupa Birliği tatbikatı nasıl değerlendiriyor? Size söylediklerimize dikkatle bakın. Aslında adamlar kelimeleri de döktüler bunu. Biz Hristiyanız diyorlar. Aramızda sizleri istemiyoruz diyorlar İslam'ı. Ve Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri herkesin inanışını ve inanışının gerektirdiği giysi sistemini en açık bir şekilde kabul etmek. Hiç kimseyi inançları konusunda sizin inancınıza %100 ters düşse bile rahatsız etmemek. Fransa'nın aldığı karar başörtüsünü resmi kurumlarda yayınlamak bu temel haklara aykırı değil mi? Hatta sizin düşüncenize ne kadar ters düşerse düşsün ifadesi de var. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Fransa bunu gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan sonra Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin hakim olduğu hiçbir ülke Osmanlı'da gördüğü adaleti ve onlara karşı davranış biçimini hiçbir zaman göremediler. Aradaki farka çok dikkat edin sevgili kardeşlerim. Osmanlı hangi ülkeyi kontrol altına almışsa o ülkedeki din adamlarına özel bir saygı göstermiştir. Her bir din toplumunun kendine ait olan kilisesini, sinagogunu yapabilmesi için devlet yardım etmiştir. Osmanlı'nın Müslüman zenginleri yardım etmiştir. O insanlar ibadetlerini rahatça yapabilsinler diye. Onları zorlayıp da İslam yapmak şöyle dursun, onların kendi ibadetlerini en rahat şekilde yapabilmeleri için Osmanlı onlara yardımcı olmuştur. Her devirde bu böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, eğer Fatih Sultan Mehmet'i soruyorsanız, o sadece İslam'ın başında değildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da varisi olarak konuya girmişti. Ve aynı zamanda Hristiyanların toplantılarına da iştirak ediyordu. Bu onun tasavvuf kişiliğini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini lalasıyla beraber yaşamıştır. Hatırlayacaksınız olayı. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında dolaşıyor. Babasına gelen mürşidi
babasının şu sualine muhatap oluyor. Lala diyor, acaba şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Diyor ki mürşidi Hacı Bayram Veli, hayır sultanım diyor, size değil ama diyor bu delikanlı diyor, o bu işi yapacak ve onun öyle olması için diyor akşam Şemsettin'i getirdim diyor. Şemsettin, Ak Şemsettin Hazretleri ve Fatih'in mürşidi. Ve gerçekten Fatih Beldetün Tayyibatün diye Kur'an'da adı geçen İstanbul'u fethediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları anlatmaktan muradımız var. Neden onlar mutluydular? Neden onlar cihana örnektiler? Neden biz bu kadar yabancı tesir altında benliğimizi kaybettik? Şu ahlaksız dünyaya bir göz atın. Aynı rakamı tekrar edelim mi? Günde en az 4000, her gün mutlaka 4000'den fazla sadece çanta, elden çalınan çantaların sayısı sadece İstanbul'da. Her türlü ahlaksızlığa girilmiş. Sokaklarından çamur akan, çirkef akan bir ülke olmuşuz. Ve artık biz adeta iki tane kampa ayrılmışız. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Olur mu sevgili kardeşlerim? Osmanlı inanmayanlar için de negatif bir şey düşünmezdi. Ondaki güzelliklerin bir gün inanmayanlar tarafından da keşfedileceğine inanırdı Osmanlı. Ülkenin %90'ından fazlasının tasavvuf ehli olduğu, yani Kur'an'ın bütününe ittiba ettiği bir ülke düşünün sevgili kardeşlerim. Duraklama ve yükselme devresinde değişen en büyük faktörün bu olduğunu sakın unutmayın. Her gün biraz daha tasavvuftan, Kur'an'dan uzaklaşmışız. Salt kaideler İslam'ı bağlamış ve dinin temeli olan inanç dizaynı zikre dayalı olan bir din tatbikatı adım adım unutulmuş, yok olmuş. Mehmet Akif Ersoy'a gelinceye kadar köprülerin altından o kadar çok sular akmış ki Baba Ali'deki din adamlarının topuna birden orası diyor bir ümmi kovuşu diyor. Yani okuma yazma bilmeyen, bırakınız ilimden nasıl

geçti. Dikkat edin ki ister esnaf olsun ister zanaatkar, onların yanına birisinin çırak olarak girebilmesi, mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve bir mürşide tabiyetini gerektirirdi. Hiçbir esnaf, hiçbir zanaatkar bu vasfa sahip olmayan bir çocuğu çırak olarak kabul etmezdi. Osmanlı'nın 60 yıl sonrasında kurulan, 1800'lere kadar gelen bir Yeniçerilik müessesesi var. Başlangıçta sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'na girebilmek için acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yetmez. Mutlaka bir irşat makamına tabi olmak asıldı. Ulemanın çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Devlet kadrolarının çok büyük bir kısmı tasavvuf erbabıydı. Padişahlar bizatihi tasavvuftu. Her biri bir mürşide bağlı olarak yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra her şey bozuldu. Osmanlı benliğini kaybetti. Adım adım insanlar Allah'ın dininden uzaklaştılar. Bozulma saraydan başladı. Saraydaki mürşitlerin yerini ilmi nücumcular aldı. Yani şu zamanımızda astroloji deniyor. Arapça adı da, Osmanlı'daki adı ilmi nücum, yıldızlar ilmi. Burçlara bakarak bir şeyler söylemek. Her balık baştan kokar. ...1299-1699... 400 yıl... Osmanlı hep mutluluğu yaşadı, cihana örnek oldu. Osmanlı'nın temelinde de aile yapısı hiç değişmedi. O esası hep korundular. Sevgili kardeşlerim, o zaman sizlere diyoruz ki ailenin kutsiyetine, mukaddes olduğuna, Allah-u Teala tarafından aile yapısına çok değer verildiğine imanınız tam olsun. Evlenmişseniz tahakkümü bırakın. Anlaşmazlık asla oluşmamalı. Birazcık fedakarlık eden iki tarafta bir Osmanlı ailesinin mutluluğunu her an yaşayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Tasavvuftan evlenmelerde bile mutlu olmayanlar var aranızda. Neden biliyor musunuz? Bu tasavvufu yaşamadığınızı gösterir. Öyleyse bizim sözlerimiz suya yazılan yazılar gibi.

diye size ulaşıyor ve sizin onları tatbik sahasına almadığınız bir söz oluyor, sadece söylenmiş bir söz. Boşuna söylenmiş bir söz. Suya yazılan bir yazı. Tatbik edilmesi gerekli olmayan bir dizayn. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere boşuna mı öğretiyoruz? Bunca yıldır emeklerimiz boşuna mı? Sizlerle bir hukukumuz var. Bu hukuk Allah'ın nezdinde bizleri birleştiren en sağlam bağdır. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Biraz fedakarlık etmekle çok şeyleri pozitife döndürebilirsiniz hayatınızda. Neden bu kadar anlayışsızsınız? Neden nefsinize bu kadar tabisiniz? Neden sözlerimizi hayatınıza tatbik etmiyorsunuz da sadece dinliyorsunuz? Sözlerimi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Unutmayın, Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Şu dünyadaki en halis kan sizinkidir. Ufukların efendisi olan Osmanlıların torunları olduğunuzu her alanda ispat etmelisiniz. Öyleyse sokaktan akan çamurlar sizi alakadar etmemeli. Sizin dışınızdaki insanlar her türlü rezaleti yapabilirler. Ama siz eğer bizi dinliyorsanız öyle olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar gibi olamazsınız. Siz Allah'ın sevgilileriniz. Siz gerçek Osmanlı torunlarısınız. Öyleyse yanlışlıkları devam ettirmeyin. Kendinize gelin. Sözlerimizi dikkatle inceleyin. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışın. Allah'ın size neler emrettiğini öğrenerek hayatınıza mutlaka tatbik edin. Aile yuvanızın bir mukaddes yer olduğunu, ibadetleri birlikte yapmanızın şart olduğunu, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın sıcak aile yuvalarınızda hepinize, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, aynı yuvada yaşadığınız herkesle sonsuz mutluluklar getirmesini, Allah Teala'nın sizi her istikamette mutlu kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizinle bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi şu dünya adı verilen gezegende yaratmış. Bir tek sebebe dayalı olarak mutlu olasınız diye. Hepinizden istediği tek bir şey var Allah-u Teala'nın, sizlerin mutluluğunuz. Öyleyse mutlu musunuz? Eğer değilseniz bilin ki sizi yaratan Allah'ın size Kur'an'la indirdiği mutluluk reçetesini uygulamıyorsunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi sadece bir mahluksunuz. Hepimiz sadece mahlukuz, yaratık. O yaratmış. Böyle yapınca diyorlar ki Allah'a mekan izafe ediyorsun, sakın yapma. Neden? Özellikle böyle yapıyorum. Allah'a mekan izafe ediyorum, evet. Allah nerededir? Allah Teala kendisi söylüyor nerede olduğunu. Ve diyor biz Allah Teala tabir kullanıyor. Biz diyor altı günde üç asıl, üç karşıt alem yarattık. Ve sonra da yöneldik diyor. İndi ilahinin bulunduğu yere yönelmiş Allah Teala. Allah'a mekan izafe ediyoruz deyince Allah Teala bir yerde oturuyor. Üzerine bir çatı yapmış, sığınmış falan gibi bir şey anlamayın sakın. Allah Teala orada indi ilahide boşluktadır. Bir başka ifadeyle yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kullandığı ifadeye dikkatle bakın. Allah Teala kullanıyor, bir ifade kullanıyor. Arşa istiva ettik diyor. Arş. İstiva etmek, ulaşmak ve kararlı olmak demek. Arş deyince Allah Teala'ya böyle bir ev izafe etmek, onun oturacağı bir mekan tahsis etmek, hayır böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yok ama arşa istiva ettiği de kesin. İstiva etmek, kararlı olmak, orada kararlı olmak, oraya ulaşmak, orada kalmak anlamına geliyor. Allah varlıklar aleminin hiçbir yerinde değildir. Arş da varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Onun üstünde Allah Teala orada boşluktadır. Kendisine bir koltuk, bir taht falan oluşturmamıştır. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu dizaynına dikkatle bakın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Siz insan olarak yaratıldığınız için zaten mutluluğu hak ettiniz. Kainattaki en üstün varlıklar olarak dizayn edildiniz. Etrafınızdaki, sizin dışınızdaki her varlığa ayrı ayrı bakın. Hayvanlar, bitkiler, uçan kuşlar, denizde, sularda yaşayan varlıklar, balıklar vesaire.
hayvan mı, bitki mi olduğu belli olmayan deniz mahlukları. Aa, bir sonuç var ortada. En üstün mahluku görüyorsunuz ki insan. İnsandan başka hiçbir varlık türü bir insanın ulaştığı bir teknik seviyeye, bir medeniyet standardına ulaşamamış. Öyleyse biz insanlar sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse tamam, ne olmuş yani, biz insan olarak yaratılmışız. Mutlu mu olmamız lazım? Böyle diyenlerin olduğunu biliyoruz. Eğer siz mutlu olmak istemiyorsanız buyurun, neşenize bakın. Mutlu olmak yerine mutsuz olun, tamam. Ama biz mutlu olmak istiyoruz. Ve dünyanın, yaşayanların belki tamamı mutlu olmak istiyor. Var mı? Bana insanlar gösterebilir misiniz? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen insanlar. Böyle bir insan çıkarsa karşınıza, o zaman onun üşütük olup olmadığı konusunda tereddütleriniz olur tabii. Herkes mutlu olabilmek için çalışıyor. Herkesin gayreti saadeti yakalamak, bir köşesinden, ucundan, tırnağından, bir yerden, kuyruğundan. Ben de mutlu olmak istiyorum diyor insanlar. Ama dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ne kadar büyük bir kısmı mutsuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep asık suratlar göreceksiniz. Birbirine nefretle bakan insanlar, çatık kaşlar, sokaklarından çirkef akan sokaklar. Hala değişmedi yavaş yavaş. Değişse de çok küçük bir değişiklik var. Dünyadaki insanların durumundan bahsetmiyoruz. Bizim ülkemizdeki insanların durumundan bahsediyoruz. Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standardında yaratılmış. Sonra da insanlar onu duman etmişler. Niçin duman etmişler acaba? Ne yapmışlar insanlar? Nefsler girmiş araya. İnsanlar kibirlerine, gururlarına kapılmışlar. Başka insanları küçük görmekle kalmamışlar. Onları özellikle küçültmeye çalışmışlar. Kendilerini yükseltmek için başkalarını küçültmekten geçen bir yola başvurmuşlar. Her şey ne kadar ters sevgili kardeşlerim. Şeytanın insanları kabul ettirdiği mantıkla Allah'ın mantığı birbirinden ne kadar farklı. Allah mutluluğu başka insanlara kıymet vermekle oluşturur. Mutlu olan insanlar başka insanları kıymetli tutanlardır. Onları sevenlerdir. Kim başkalarını kendisinden fazla severse, asıl mutlu olan insan odur. Allah'ın mutluluk yardımları hep onun üzerine gelir. Sevgili kardeşlerim, her açıdan meselelere dikkatle bakın. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin bir düşünelim bakalım beraberce. Neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? Etrafınızdaki insanlar size iyi davranmıyor. Güzel. Bu da mutsuzluğunuzun sebebi. Peki benim aziz kardeşim, sen ona iyi davranıyor musun? Onlara? Biliyor musun ki o etrafında sana iyi davranmayan insanlar sadece sen onlara kötü davranıyorsun diye sana kötü davranıyorlar. Yani top sende. Sen etrafındaki insanları seversen onlar da seni sever. Sen etrafındaki insanlara kötü davranırsan onlar da sana kötü davranırlar. Sen etrafındaki insanları bir sömürme vasıtası olarak kullanırsan bir süre yapabilirsin bu işi, sonra kovulursun. Toplum seni reddeder. Her şeyin bir haddi var.
aldanmanın, aldatılmanın da. Sevgili kardeşlerim, başkalarını aldattığınız zaman bilmiyorsunuz ki aslında siz kendinizi aldatıyorsunuz. Neden öyle? Evvela her an etrafınızdaki iki tane kiramen katibin meleği, iki resul devamlı olarak filminizi çekiyor. Evet, resul dedim, yanlış anlamadınız. Resul. İki tane kiramen katibin meleği, biri çekici, yani kameraman, öteki de şahit. Devamlı olarak, üç boyutlu olarak, hologram yoluyla, metoduyla, yani boşlukta oynayacak bir filmi kıyamet günü size göstermek amacıyla devamlı filme alınıyorsunuz. Şu anda biz de almıyoruz. Öyleyse her an, her saniye derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Cennete gitmesinin sebebi de kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Unutmayın. Cehenneme bir defa yanmak üzere giren kişi cehennemde yanmaya başladıktan sonra cehennemden bir daha çıkamaz. Cehenneme giriş önce kapıdan içeri giriştir ve kapıdan içeri girenler iki şekilde girerler. Bir kısmı cehenneme o en az 6 metre belki 10 metre yüksekliğindeki şeffaf kapılardan uçarak girenler cehennemin bütün katlarını uçarak dolaşırlar ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek kendilerinin bu cehennemde Allah-u Teala tarafından yakılmadığının o sonsuz sevinci içerisinde oradan uzaklaşırlar. Allah'a minnetle, şükranla teşekkürlerini arz ederek ve cehennemin kapısından, şeffaf kapılarından uçarak çıkarlar ve cennete ulaşırlar. Ama cehenneme girecekler, uçarak giremezler. Kapılar kalplerinde arınma olmayan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin standartlarına göre ayarlanmıştır. Kimin kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, gözlerinde engel koymuşsa Allah-u Teala, o kişinin gözlerinin önüne hicab-ı mestura koymuşsa veya görme hastasının, basar hastasının üzerine mühür vurmuşsa, o kişi oradaki hassas elektronik aletler sebebiyle asla o şeffaf kapılardan uçarak içeri giremezler. Onlar için oradaki her şey fiziktir ve de mutlaka kapının yerden yükseltilmesi gerekir. Ne kadar? O kişinin başı sığacak kadar, başının yüksekliğinde, öyle ki cehenneme girerken mutlaka burunları yere sürtünecektir. İşaret aynen böyle veriliyor. Burunları yere sürtünerek girerler diyor Allah Teala cehenneme. O girenler daha dizüstü vaziyetteyken ötekiler çoktan girmişlerdir. Her tarafını dolaşmışlardır ve cehennemden çıkıyorlar. Cennete girmek üzere. Ama o burunları sürtünerek girenler ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle ebediyen cennetin sahibi olmak dururken, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek siz
Sevgili din adamları, siz kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini size öğretilen yanlış ilim sebebiyle reddederek bizim söylediklerimizin doğru olmadığını iddia ederek insanları ateşe çağırmıyor musunuz? Mutsuz değil misiniz? Konumuz mutluluk. Kendinizi neden sormuyorsunuz? Neden mutsuzsunuz? Arkasında temeldeki sebep bir tanedir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Geri kalan bütün sebepler bunun üzerine bina edilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hakikati söylemiyorsunuz? Bu yaptığınız şey yanlış değil mi? Kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırdığımız ihtarlar var. Onlar Allah'ın bize emrettiği şekilde Kur'an ayetlerini aksettiriyor. O yaptırıyor. O yüzden onlarda bir yanlışlık bulmanız mümkün değil. Eğer onların hepsi doğruysa, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, sadece böyle bir dileğin sahibi olmadıkları için cennete gireceklerse veya sadece böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennete gireceklerse ve insanlar bunu bilmiyorlarsa, siz de bunu saklamaya, gizlemeye çalışıyorsanız, Allah'a karşı bir savaş vermiyor musunuz? Sevgili din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 85 binden fazla personeline, kendinize yazık etmiyor musunuz? Din öğrenmişsiniz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemişsiniz. İnsanlardan öğrenmişsiniz. Din alimleri dediğiniz o insanlardan öğrenmişsiniz. Alimlerden. İyi ama alimler bile ayrı ayrı bölümlere ayrılmışlar. Ayrı ayrı mezhepler çıkmış ortaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı sevgili kardeşlerim? Kur'an'dan başka bir Furkan var mıydı? Bir öğretici kitap, bir nurlu kitap. Şimdi yüzlerce kitap var ortalıkta. Ama Kur'an yok. Kur'an'ın unutulmasında o kitapları okuyan, öğrenen ve Kur'an'a hiç aldırmayan sizler rol almadınız mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutmak ve bütün insanlara, onu unutmuş olan bütün insanlara Kur'an'ın dışındaki, üstelik de Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle ilim sahibi olduk diyorsunuz. Ama bakınız Allah-u Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Onları ilimleri üzere talanette bırakırız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala da sizin ilim sahibi olduğunuzu kesin olarak 14 asır evvel söylemiş. İlim sahibisiniz. Ama ilminiz sizi dalaletten kurtaramıyor. Bu kadar olsa bir problemimiz yok. Tamam. Herkes dilediği şekilde ilim sahibi olur. Ama eğer ilmi Allah'ın ilmi değilse gideceği yer cehennem olur. Bir problem olmaz. Kendisi cehenneme gider.
Ama sevgili kardeşlerim, sizler din adamısınız. Bu insan, 70 milyon insan dini sizlerden öğreniyor. En azından öğrendiğini zannediyor. E sizin gerçekten onlara doğru bir din öğrettiğinizi zannediyor. E biz sizlerin yanlışlarınızı birer birer ortaya koydukça onlar gelip size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor. Sizin söylediğinizse öyle değil. Ne diyorsunuz? Siz onlara kendi söylediğinizin doğru olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Bunu yapmanızda bir sakınca var mı? Şu açıdan bir sakınca var. Eğer onlar size bizim söylediğimizi ulaştırıyorlarsa, ayetlerle, bir ayetle değil, 10 ayetle değil, yüzlerce ayetle, o zaman o ayetleri incelemek mecburiyetinde değil misiniz? Bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim, din öğreticileri? Neden mutsuz olduğunuzu neden sormuyorsunuz kendi kendinize? Neden içiniz huzursuz? Bir sualimiz daha var. Neden sokaktaki insandan farklı bir mutluluk sahibi değilsiniz? Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Nefs tezkiyesi yapmıyorsunuz. Hatta aranızda nefs tezkiyesi diye bir şey Kur'an'da yoktur diyenler bile var. Kendilerini üst seviyede Allah'ın dostları olarak ilan edenler de var. Hele bir sevimli kardeşimiz vardı ki vaktiyle İstanbul'da müftü yardımcısıydı. Ulul Elbab kelimesinin manasını kendisine izah ettiğimizde tamam demişti, ben de Ulul Elbab'ım. Ben de daimi zikrin sahibiyim. Peki dedik, gerçekten her an Allah kelimesini Allah Allah Allah diye zikrediyor musun? Hayır dedi, zikretmiyorum. E peki nasıl oluyor da sen daimi zikrin sahibi oluyorsun? Ben Kur'an okuyorum. Kur'an bir zikir değil midir dedi. Gerçekten doğru söyledi. Kur'an bir zikirdir. İyi de Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de onlar hep Allah'ı zikrederler diyor. Sen, ben de çok zikrediyorum. Bu sebeple ben de daimi zikrin sahibiyim. Ullelbabım. Allah Teala ullelbabın tarifini öyle vermiyor mu? Evet. O ullelbab kullarım ki li ullelbab yeskürallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubiyim. Onlar için, ullelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve ben de diyor, hep okuyorum Kur'an-ı Kerim'i. Sık sık okuyorum. Onun için ben de ullelbab. Peki ullelbab, Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın müteşabih ayetlerinin de muhtevasını bilir. Ben de bilirim diyor. Tabi bu iddiasını hiçbir zaman ispat edemiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yani kendinize, kendi kendinize bir takım paylar vermek size ne kazandırıyor? Bunca insanın cehenneme gitmesine metaller değil misiniz? Aranızdan birisi çıkıyor, ben diyor çıplak nezirim. Birisi çıkıyor, ben elbiseli nezirim diyor. Çıplak olmayan nezir. Sevgili kardeşlerim, nezir Resul anlamına geliyor. İşte Allah Teala Resullerini anlatıyor. Biz Resulleri amen olanları müjdelesinler diye ve amen olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Nezirler için de aynı şeyi söylüyor. Zümer suresinin
51. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur ve cehenneme gelenlere kafirler kapının önünde toplanırlar. Kıyamet günü kafirler cehennem kapılarında vurup vurup toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini söylemediler mi? Ve sizin bugün buraya geleceğinizi size ihtar etmediler mi? Nasıl olacak bu? Allah-u Teala'nın Resulleri onlara diyecek ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Şu şu ayetler gereğince mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın Resulleri böyle söyledi mi size deniyor bütün cehenneme girenlere. Cehenneme, cennette kalacak, cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girip cehennemi görüp hemen cennete geri dönecek olanlar da hepsi girecekler. Hepsine bu sual soruluyor ve cevap veriyorlar bu sual üzerine. Söylediler. Ama kafirlerin üzerine azap hak oldu. Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Biz nezirleri amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kıldık diyor. Allah Teala ve bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinin aynı Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde geçiyor nezir adıyla. Allah Teala Mülk suresinin o 8, 9, 10. ayetlerinde gene diyor ki kafirler grup grup kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve geleceğiniz yerin bugün burası olduğunu size söylemediler mi? Yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şu şu şu ayetler gereğince cehenneme gideceksiniz demediler mi diyor. Onlar da diyorlar ki geldiler ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, ve seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Üç, eğer biz akletmiş olsaydık, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseydik de Allah bizim gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kalbimizdeki ikneti, kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse aynı sözleri nezirler söylüyor, aynı sözleri Resuller söylüyor. Bütün nezirler, bütün insanlar için bir vazifelidir Allah-u Teala'nın tayin ettiği nezirler. Öyleyse Resul hüviyetindedir der. Risale ise Allah-u Teala'nın elçisi olmaktır. Allah-u Teala tarafından tayini gerektirir. Hiç kimse kendisini ben kendimi nezir tayin ettim diye nezir tayin edemez. Sevgili kardeşlerim, insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirken kendiniz de ne kadar mutsuz ettiğinizin farkında mısınız? Dini insanlara öğretiyoruz diye toplantılar yapıyorsunuz, sağda solda konuşuyorsunuz. Konunuz da hep biziz. Ama bütün söyledikleriniz yanlış. Neye dayalı olarak söylüyorum bunu? Bize göre bir tane ölçü var sevgili kardeşlerim. Allah Teala öyle söylüyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse ne alimlerin söyledikleri, sizin o çok güvendiğiniz alimlerin söyledikleri, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Kur'an'a aykırı olamaz.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz sizlere Kur'an'ı öğretirken bu zavallı din öğreticileri de sizlere alimlerin söyledikleri Kur'an'a ters düşen ne kadar yanlışlık varsa onları öğretmeye çalışıyorlar. Ve tabii sonuç mu? Hem kendileri mutsuz hem de onlara inanan 70 milyon insan. Ve bilanço 70 milyondan fazla insanın cehenneme gideceğini gösteriyor. Ölçü Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, işte size onu öğretmeye çalışıyoruz. Bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırıyorum. Şuradan ta kalbimden ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, kalbinden ulaştıramıyorsam bana öğret, nasıl ulaştırırım, ne yapmam lazım? Ben sana kalpten ulaşmayı diliyorum. Neden kalpten? Kalbinizden bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olursunuz. Dilerseniz ne olur? Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yeter ki şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşsın. Ulaşmazsa sevgili kardeşlerim, siz de bugünün söylediklerimize inanmayan din adamları kesimine ait söylediklerim, onlar dalaleteler, küfürdeler, şirkteler, Allah'ın ayetlerinden gafiller, hüsrandalar, mutlaka günahları sevaplarından fazla. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri sebebiyle kazandıkları dereceleri heba ediyor. Onların amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler heba oluyor. Bunların hepsi aynı kavanozun içinde. Ve şimdi bu insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında olan din öğretisini, ondan sonraki dört halife devrindeki din esaslarını unutmuşlar. Ve asırlar boyunca insanlar kitaplar yazmışlar. Kur'an'daki bu hakikatlere uymayan birçok nesneyi insanlara öğretmişler. Aralarında tartışmışlar. Mezhepler oluşturmuşlar. Bu devre öyle bir devredir ki sevgili kardeşlerim, mezhepler birleştirilecektir. Hepsinde eksiklikler vardır Kur'an'a göre. Hepsinde gene Kur'an'a göre uymayan hükümler vardır, fazlalıklar vardır. Ayırt etmek o Allah'ın işi. Biz sadece bir vasıtayız. Hamdolsun ki Allah Teala bize doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan standartları içerisinde her an doğruları söylemekte. Bu büyük lütfa Allah Teala bizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve de vazifemizin ağır olduğunu, güç olduğunu elbette biliyoruz. Ama bu bizim omuzlarımızda taşıdığımız bir yük değildir. Yük bizim omuzlarımıza yüklenir yüklenmez Allah Teala yükü alıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her an ne yapacağımızı söyleyen Yüce Rabbimiz bizim için
mutluluğun temel kaynağıdır. O bizi böyle bir görev için seçmişse, bizden şüphe edenlerin yapması lazım gelen şey sahibimize sormak değil mi? Biz bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Şartlar ne olursa olsun sözümüzden asla taviz vermeyiz. Bu yüzden hapislere girdik. Bu yüzden akıl hastanelerinde akli dengemizin yerinde olup olmadığı araştırıldı. Neyse ki sonunda adli tıp o 13 kişilik heyetiyle kesin deli olmadığımızı, diğerlerinin bütün delillerini çürüterek iki tane doktor deli olduğumuza dair karar vermişti. Birisi kalp gözümüzün açık olması dolayısıyla deli demişti bize. Ötekinin hangi sebeple verdiğini bile doğru dürüst hatırlayamıyoruz ama raporlar var. En sonunda Adli Tıp Kurumu'nda bu konu sonuçlandı. Onların akli dengemizin bozuk olması konusundaki iddialarının birer birer çürütüldüğü o kadar imzaya sahip olan bir raporla hamdolsun ki akıllı olduğumuz tespit edildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan bütün insanları kıyamete kadar gidecek bir devre içerisinde adım adım hedeflerinden uzaklaştırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevine başladığı zaman Yahudilerin de Hristiyanların da %90'dan fazlası hedeflerini, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu teslim etmek, dört, nefsi teslim etmek, beş, muhlis olmak, altı, yani irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi, yedi safayı ve dört tane teslimi, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi, bu yedi safanın dört tanesi, dört tane teslimi içerir. Hep unutmuşlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların arasındaki küçücük grupların yaşamakta olduğu bizim gibi bir yaşantı, yedi safayı da yaşamak ve Allah-u Teala ona dair ayetleri indirdikçe Hristiyanların ve Yahudilerin içindeki bu insanların, bizim şu anda yaşadığımız hayatı yaşayanların, yani Kur'an'ın bütünüyle amel edenlerin yaşadığı hayatı o zaman yaşayanların sevinç gözyaşları döktüğünü anlatıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır geçtikten sonra İslam alemi de onların durumuna düşmüş durumda. Artık İslam'ın 7 safısı da 4 teslimi de tamamen unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demek değil mi? Öyleyse İslam'ın şartı 5'tir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz 5 şartın 5'ini de tamamlıyoruz. Hepsini yapıyoruz çok şükür. Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz, hacca gittik, kelime-i şehadete getiriyoruz ve de zekat da veriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ha, öyle mi? Hay Allah razı olsun. Peki a benim aziz kardeşim, sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu teslim ettin? Yoksa daha öteye geçtin, fizik vücudunu da mı teslim ettin? Daha öteye geçtin, nefsini de mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Tıs. Hiç kimse de cevap yok. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Biz İslam'ız, biz Müslümanız. Hayır, sizin nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyor. Müslüman falan değilsiniz. Müslüman olmak demek, Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim ettiniz İslam'ın 5 şartıyla? O İslam'ın 5 şartının oluşturulduğu o hadiste Allah'a mülaki olmak yok mu? Ve likaihi kelimesi
siz din adamları onun ortadan kaldırılışıyla alakalı hiçbir faaliyetin sahibi değilsiniz. Yok mu? Hadiste likayeyi kelimesi yok mu? Neden söylemiyorsunuz? Onun için şu anda gizlemiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neticeye gidiyoruz. Neticede mutluluğu yaşamayan koskoca bir toplumda yaşayan küçük küçük gruplar. İşte o küçük grupları oluşturan bizler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İslam'ın şu andaki çekirdeği, o bizimle dolu. İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş. Yedi safhanın yedisi de yok edilmiş. İspat ediyoruz ki herkese bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de yedi safhanın yedisi de farz kılınmış. Kim iddia edebilir farz kılınmadığını? Hiç kimse iddia edemez. Onun için sesleri çıkmıyor bizim sevgili din adamlarımızın. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Etmemişler mi? Hanginiz iddia edebilirsiniz bunu? Peki ya siz? Daha birinci safa olan Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi hiçbirinizde yok. Öyleyse bu insanların mutsuzluğundan sorumlu değil misiniz sevgili din adamları? Sevgili kardeşlerim, biz sizleri mutluluğa ulaştırmak için bu can bu tende kaldıkça hep size Allah'ın doğrularını söylemekte devam edeceğiz. Aranızdan her kim söylediklerimizi tatbik ederse mutluluğu enine boyuna yaşadığını görecek. O zaman neticede mutlaka tabi olacak. Çünkü başlangıçtaki müessesede mutluluğun yaşanması tabiyetten evvel başlar. Mürşide tabi olmayan cennete giremez diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennette hak kazanır. Burası üçüncü basamaktır. Derhal Allah Teala o kişinin üzerine Rahim Esma tecelli eder. Derhal o kişinin görmeyen gözleri irşat makamını görmeye başlar. İşitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerinin doğru olduğunu tespit etmeye başlar. İdrak etmeyen kalbi o sözleri değerlendirerek idrak etmeye başlar. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği andan itibaren birkaç saniyede gerçekleşen bir husustur ki bu noktadan sonra bu kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyenlerin sözlerini işitiyorum. Hadi canım sen de, bu kadar kolay mı be? Bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, hop cennete. Öteki adam 60 sene namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ama gidecek cehenneme. Bu hak mı, adalet mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ı yargılamak hiç kimsenin hakkı değildir. Ama bu söz aynen doğrudur. Bir kişi şöyle kalbinden Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah o talebi mutlaka işitir. O kişi üzerinde derhal tecelli eder ve derhal o kişi kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören, işiten ve bilen yapar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemli bir şey daha yapar. O kişinin bütün günahlarını örter. Hani şu Allah'a yıllarca ya Rabbi ben falanca günah işledim, ne olur beni affet diye büyük günahlarını affettirmek gayretinde olan insanlar düşünüyorum. Yıllarca af dilerler, sonuçtan hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi
benim affıma güvendirmesin diyor. Öbür taraftan da günahların sahipleri diyor, sakın korkmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bütün günahlarınızı affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün ve daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayı Furkan 70'te daha açık bir şekilde hatırlatılıyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, ama diyor, kim tabi olmuşsa ve böylece mümin olmuşsa, yani imanı artan mümin olur tabine olan kişi, çünkü kalbine iman yazılır. İman yazıldığı için imanı artan bir mümin olur. Ve nefs tezkiyesine başlamışsa, amelü salihat diyor Allah Teala buna, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamışsa, o kişi diyor öyle olmaz, o kişi cehenneme gitmez diyor. Ve Allah diyor onun günahlarını sevaba çevirir. Sadece örtmekle kalmaz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gibi aynı surenin ikinci bölümünde anlatılan ve mağfiret etsin Allah Teala, günahlarını sevaba çevirsin, günahları sevabı da çevirir. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bir süre sonra bunların hepsini hepiniz kabul edeceksiniz. Şu anda tereddütleriniz var. İncelemediğiniz için tereddütleriniz var. Sonrayı nereden biliyoruz? Biz kimiz de biliyoruz. Sadece Allah Teala bize bildirdiği için biliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir söylediğimizin çıkmadığını gördünüz mü? Ve daha ötesinde haber verelim. Bunu da yazın bir tarafa. Allah Teala'nın bize Risalet Nurları'nda emrettiği Osmanlı Türk İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Yazın bir tarafa ve kurulduğu zaman, tahakkuk ettiği zaman deyin ki, ha falan tarihte böyle söylemişti. Biz bunu kendimizden mi söyledik zannediyorsunuz? O söyletiyor. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz sizlerin mutlu olabilmeniz için hayatımızı vermeye şu an hazırız. Sizler için yaşıyoruz. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Onun için burada Amerika'da da bir tane, hamdolsun ki, uydu sahibi olduk. Anlamıyor musunuz? Ortalık her geçen gün biraz daha aydınlanıyor. Bir takımınız hiç bakmıyor bizim sizlere gönderdiğimiz ihtarlara. Nasıl olsa bu adam bir üçkağıtçıdır. Üstelik de deli. Böyle bir insanın sözüne inanılmaz diyen

vahiy aldığımızı hepinize kabul ettirdiler. Deli olduğumuzu hepinize kabul ettirdiler. Ve Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün biz olmadığını söylediler. Zaten siz ne diyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorsunuz. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorsunuz. Bütün söyledikleriniz kitaplara istinad ediyor ve o kitaplar yanlış. Hala farkında değil misiniz? Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Her söylediğiniz falso. Öyleyse hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Bu insanları cehenneme doğru gönderen, unutmayın sizlersiniz. Çok ağır bir vebal var omuzlarınızda din adamları. Siz inancınız ne olursa olsun kendiniz sorumlu olsanız cezanızı çekersiniz, olur biter. Ama insanlar bizden öğrendikleri, sizden hiç duymadıkları şeyleri gelip size sordukları zaman cevap veremiyorsunuz. Sizin veremediğiniz cevapları gelip bizden alıyor insanlar. Ve de sizleri fena hale sıkıştırmaya başladılar. Farkındasınız değil mi? Ve onların sıkıştırmaları üzerine söylediğiniz sözler artık suya yazılan yazılar gibi söylediğiniz anda söylediğiniz şey yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamları size söylediklerimizin karşılığını söylerse siz onlara Kur'an ayetleriyle gidin. Ve de bana deyin bunun aksini ispat et. Bu Kur'an. O söylediğin A hadisi, B hadisi Kur'an'a terse o Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da kabul edilmez. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Siz akaidde bütün olayları alt üst etmişsiniz. Allah'ın hakikatlerini yerle bir etmişsiniz. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorsunuz. Sözünüz kendine mümkün. Kur'an'a %100 ters düşüyor. Nebi peygamber manasına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorsunuz ki Allah bütün Resullere kitap verir diyorsunuz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz sevgili din adamları? O zaman biz de size sormaz mıyız? Allah-u Teala'nın Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde söylediği biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Bakara 87'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Bugüne kadar hiçbir kavme gönderdiği Resuller eksilmemiştir. Hep devam etmiştir. Acaba bu Resullere hangi kitaplar verilmiş? Bizim Cebbar sizlere böyle bir şey gönderdiği zaman cevap veremiyorsunuz. Halk uyuyor mu zannediyorsunuz? Sizi izliyorlar. Cevap veremediğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk müessesesi bir takım insanlar tarafından zedeleniyorsa onlar Allah'a karşı mesuldürler. Biz sizin mutlu olmanız için gece gündüz Allah tarafından bilgilendiriliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim. Mutluluğunuzun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o mutluluğun sahibi olur ve Allah Teala garanti vermiştir o kişiye.

Eğer bana ulaşmayı dilerseniz diyor Allah Teala, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak ve dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor 5-6 aylık bir zaman devresi içinde Allah Teala. Dünya mutluluğun yarısını garanti ediyor. Cennetin de üçüncü katını garanti ediyor. Siz terazinin bir tarafında siz varsınız, bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu kadar. Terazinin öbür tarafında Allah var. Allah'ın verdiklerine bakın. Size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Mutlaka diyor seni üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Bir şey daha garanti ediyor. Sizi dünya saadetinin yarısını da kazanmanız konusunda teminatlandırmış. Diyor, bana ulaşmak nefs tezkiyesini yapmakla mümkündür. O kişiye nefs tezkiyesini ben sağlarım diyor. Nefsinin afetlerinin yarısından fazlasını yok edecek olan benim diyor. O kişiye zikretme zevkini ben vereceğim diyor. O kişiye mürşidi ben sevdireceğim diyor. O kişinin kalbine imanı ben yazacağım diyor. Onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın söyledikleri var, bir tarafta da din adamlarının asırlardan beri onun Kur'an-ı Kerim'ine ters düşen yüzlerce yanlışı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Gelecek günlerde bugüne kadar olduğu gibi her geçen gün Allah'ın bize öğrettiği doğrular etrafı tamamen kaplayacaktır. Sadece bizim ülkemizi değil, bütün İslam ülkeleri bir araya geleceklerdir. Ve bunların temelinde de Türk ülkeleri olacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın, yakın gelecekte bunun gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken İnsanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derecat kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek. Onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle lebalep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken, karşılaştırma yaptıklarında hep İntikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa, onun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları
intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu nefs sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için, onların tesir şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı.
Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar cinler biliyorsunuz şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanları bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyonun diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever.
Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır. Sevgi dereceleri. Ama severler. En azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanları da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk, onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden
güzellikleri art arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Altlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha. Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Eğer karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder. A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti. Sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı, sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat er veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir.
Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli, etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Bütün insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman yine mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir, iki, sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar. Herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar. Hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar. Kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz bak manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Dil dili olalım, el ele olalım, gönül gönül olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hakikatlerini, bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etmeye aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimin mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
1: Böyle demez misiniz zannediyorsanız?
0: Bir deneyin. Bırakınız 100 tane. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye şu para dinlen baş belasının sizin nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar bu artırdı. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşündüm. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala kalbileri açar da kalp bilinizle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının

Ne kadar asi bir kulum olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun seyde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kapları usulü bir sistem cari edilir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim?
Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insan.

yapmadılar. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın kavramı. Allah'ın aleminde pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir. Allah'tır. Yetmez. O kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var, 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız, hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insansınız. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah tarafıyla yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün.
Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğumuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ve dördüncüsü, dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruh hüviyetine girdi. Bir kare, mutluluk karesi. Her tarafı bulan buran mutluluk dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız, kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır, ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına haklarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine haklarını bildirmekle meşgulsunuz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik taşımakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatına adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğuna onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kirli rağbeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor.
herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre alt olan almaktır. Alt olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutluluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la berabersiniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım, hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem köle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların
mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir düzende hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var, ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var, öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var, ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanları sorarsanız eğer, herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söylediğiniz zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güvenlikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor, insanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözünüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğim zaman insanlar diyorlar ki
neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malı verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezgin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gibi diksinizden mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz? Her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu varlıklar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle
meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim Bilgisayar Üniversitesi'ni de kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi çıkar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın geceleri hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah-u Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta
sizlik gücünüzü Allah'a teslim etmenizde, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamınıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Soru gene yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir beklenedir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyini asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücadelesiniz, faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüne işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sülh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasretleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hisse sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var.
ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanın? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman denilersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz mücehin olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan zetirilir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızı da sülh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği,
yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkileri, ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazı dağcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış İblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği şeyleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvel ki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul-elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul-elbab'ın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılmış. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereyi açıp bağırmak geleceksiniz, ben mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesice de buna gelen olmazsa insanların çoğunu mutlaka başaracaklar. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru.
sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Canım dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

Fatiha mi? As salavat Allah mesala ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istiyorlar.

hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği bize Allah Teala tarafından öğretildi diye din alimlerinden bize düşman olmayan galiba kimse kalmadı sevgili kardeşlerim. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki cennet mi, ben mi? Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfını hazır ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçhiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan,

düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah Teala diyor, biz insanı, yani nefsi, bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safine reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor, sonra esferi safiline reddettik diyor Allah Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'dan fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Hem de din öğreticisi pozisyonunda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, din öğreticiler size bunları öğretmedi diye
Cehenneme mi gideceksiniz sevgili kardeşlerim? Sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar, kendileri böyle bir ilme sahip olmadıkları için bizim aleyhimizde konuşan pek çok insanla karşılaşacaksınız. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki iyi de, yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için.
ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış iblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altından ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaad olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Li külle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz.
Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünserun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız.
Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği
bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke, hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz.
Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah Teala, görme hassasının. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hassanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. Dört Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. Beş, kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. Altı, ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Ha. Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi. Ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah-u Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler her katta ayrı bir
cennet var. Yedi kat cennetin birincisine girebilir bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah'a emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane Furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir Furkan'da verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir Furkan'da verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah Teala derecelerine, ona derecat veren Allah Teala 7 Furkan'ın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve bire 10 verirken bire 100 vermeye başlar. Sonra bunu bire 700'e kadar çıkaracaktır.
bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifne olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki iblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarının kötü muamele ettiği halde başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim. İnançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese
kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene? Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonunda en sağda da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamızda sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki Güneş'in etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren Güneş'tir. Allah'ın yarattığı dünyanın
siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmasınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider.

Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdiği, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması. İşte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun.
biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cennetini hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepsimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hareketim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler, Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah-u Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Müridin talebi üzerine
Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi, mürşidine ulaşıp, tabi olduğu noktadan itibaren, o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devri namımının dergahına ulaşır. O dergahtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Bu mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs eskiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. Yedi tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

0: Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz, bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminden hepsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi, bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister, "Ya Rabbi ben mutluyum, beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim" diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena fillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir günün sohbeti burada tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil, bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken, kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için, sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa, onlar İnsan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, beş şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna, yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah-u Teala
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyüellezine aminuskürullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hali yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesli değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah-u Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması, acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet,
giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve de bu nur yolunun açılmasından sonra Allah-u Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daimi zikrin sahibi olsa bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılları alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yolu açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri
Neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa yerleşebilmiş, ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı giren fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala ve le zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz
O kadar mutlu olursun. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmare'de ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katına, nefsi mülhime'de üçüncü gök katına, nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına, nefsi radiye'de beşinci gök katına, nefsi mardiye'de altıncı gök katına, nefsi tezkiye'de yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden, kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişi gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşte

Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder. Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar. O kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7 %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları. Bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu, daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz.

Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Bu kişi ulul elbap olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. Bu kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bunu hak ettiği zaman. İşte Ulu'l-Elbab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonraki kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam da sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Nasılsınız? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Allah hayatınızda nerede bir yer işgal ediyor? Ne kadar yer işgal ediyor? Mutlu musunuz? Sevgili kardeşlerim, bunlar sizin için sorulan sualler. Asıl olan sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, sizin hayata bakış açınız. Hangi açıdan hayata bakıyorsunuz? Allah'la bütünleşerek mi? Allah hayatınızda önemli bir yer mi işgal ediyor? Yoksa onu hiçe mi sayıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu güzelliği kıyısından köşesinden bir yakalayabilseniz, bir daha vazgeçemezsiniz. İnsanlar güzelliği yaşamak için her şeylerini verirlerdi. Allah Teala kıyamet günü cehenneme gidecekler için dünya kadar malları olsaydı, bir o kadar daha malları olsaydı hepsini o cehennemden kurtulmak için verirlerdi diyor. Allah Teala'nın sizleri yaratmasına dikkatle bakın. Her şeye bedavadan sahip olmuşsunuz. Gözleriniz, kulaklarınız görüyor, duyuyor. Bütün uzuvlarınızın çalışmakta olması söz konusu. Ve bir dostluk halesi içinde, hadi gelin sizinle konuşalım, Allah'tan bahsedelim. Aranızda Allah'a inanmayanlar mı var? Onlara suallerimiz var. O inanmayan kardeşlerimize bir küçücük bir kıssa anlatmak istiyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Allah'a inanmayan birisi, bir ateist, bir camide konuşmak üzere sözleşmişler. Ama vakit geldiği halde ateist orada Allah'ın varlığını ispat edecek olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise ortalıkta yok. 15 dakika beklemişler, yarım saat beklemişler ve ateist konuşmaya başlamış. Gördünüz mü demiş güvendiğiniz kişiyi? İşte böyle onlar korkarlar demiş, meydanı boş bırakırlar bizlere. Gelebilseydi şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı diye başlayan ateist uzun uzun konuşmuş. Konuşması da çok normal. Muhatabı gelmiyor, yani korkuyor bu durumda.
Sevgili kardeşlerim, aradan geçmiş yarım saat değil, 2 saat geçmiş, daha fazla zaman geçmiş. En sonunda İmam-ı Azam kapıdan içeri kanter içinde girmiş. Ateist de onu sormuş, nerede kaldın demiş şimdiye kadar. Allah'ı ispat edemeyeceğinden korktun, o yüzden buradasın değil mi? Bu kadar geç kaldın, belki de hiç gelmeyecektin de arkandan kötü konuşulmasın diye korkundan geldin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, herkes tahminlerde bulunabilir, sen de bulunabilirsin, çok güzel. Ama çok ciddi olaylar yaşadım demiş ben. Son yağan yağmurlar bizim köprüyü götürmüş. Ben nehrin kenarına geldiğim zaman bir de baktım ki köprü yok. Ama sonra çok güzel bir olay yaşadım. Bir de baktım hemen karşı sahildeki ormanda görünmeyen eller bir takım baltalarla ağaçları kesmeye başladılar. Baltalar boşlukta hareket halinde, ağaçların dalları budanıyor, ağaçlar kesiliyor ve kereste oluşturuluyor. Düz ağaçlar kesilerek, yontularak kereste haline getiriliyor. O keresteler adım adım bir köprünün yapımında kullanıldı diyor. Ve köprü vücuda geldi diyor. Ben de diyor o köprünün üzerinden aşarak buraya geldim. Diyor ki ateist, çocuk mu kandırıyorsun diyor. Görünmeyen eller baltalarla ağaçları kesmişler, kereste yapmışlar. Kersteler de görünmeyen eller tarafından köprü haline getirilmiş. Sen de o köprünün üzerinden geçip buraya gelmişsin. Bu yalanları diyor sen başkasına yuttur. Hiç diyor kendi kendine ağaç kesilir mi? Hiç kendi kendine köprü vücuda gelebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki etraftakilere, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Kendi kendine baltalar ağaç kesebilir mi? Kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor, demiş. Ben demiş çok insaflıyım demiş. Sadece bir köprüden bahsettim demiş kendi kendine oldu diye. Ve ateiste dönmüş. Sen demiş bütün bu kainatın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun demiş. Bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, bir ağaçtan, bir ormandan ağaçların kesilmesinin dahi kendi kendine olamayacağını söyleyen sen diyor. Bu kainatın, sen de dahil olmak üzere her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun diyor. Sevgili kardeşlerim, inançsız olmak bir bahtsızlıktır. Hep o insanlara acımışımdır. Rüzgarda savrulan sonbahar yaprakları gibi hiçbir hedefleri olmadan yaşarlar dünyanın ötesine ait. Yalnızca dünya ile meşguldürler ve zannederler ki eğer akıllarını kullanırlarsa dünyada mutlu olacaklardır. Hiç kimse hiçbir ateistin mutlu olduğunu göremez, görmemiştir, göremeyecektir. Onun için onlara
acıyorum o zavallı kardeşlerimize. Hayır, küçümsediğimden değil. Zeki insanlar, mesleklerinde başarılılar, çok mesafeler kat etmişler dünya hayatında. Ama bir küçücük noksanları var, mutsuzlar. Ve arkasında, mutsuzluklarının arkasında hep başkalarını arıyorlar. Oysa ki mutsuzluklarının arkasında sadece inançsızlıkları var. Bunlardan en çok hangi meslekte olanlara acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok doktorlara acıyorum. Tıp doktorlarına, tabiplere. Bu insanlar biliyorlar 70 trilyon hücreden oluşturulduklarını. Bu insanlar biliyorlar her hücrelerinde 23 çift kromozom olduğunu. Bu insanlar biliyorlar her kromozomlarının kendilerine ait bütün özellikleri taşıdığını. Ve Allah'ın kesrette vahdet kaidesinin standartları içinde kendilerini aynada bir tek görüyorlar. Ama aslında 46 çarpı 70 trilyon olarak varlar. Her kromozom onların ayrıcalığını net olarak bir defa daha ispat ediyor.

Sevgili kardeşlerim, aramızda nano standartları, yani milimetrenin milyonda birinden küçük alemi, mikro alemi en iyi doktorlar bilir. Özellikle incelemedeyseler. O zaman o küçültülmüş dünya nizamı içerisinde hücrelerin, proteinlerin, antikorların, vücudun immün sisteminin nasıl çalıştığına ibretle bakmıyorlar mı? Bir bebeğin dünyaya gelmesinin bir mucize olduğunun farkında değiller mi? Ya kendilerinin varoluşunun? Dünyadaki bütün ilimlerin Allah'tan kopyalandığını bilmiyorlar mı? Allah-u Teala gözleri yaratmasaydı insanlar optiği keşfedebilir miydi? Kulaklarımızın etrafında sesler olduğunu, dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun, onları duyabileceğimizi radyo icat edilmeden evvel bilmiyordu insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanın vücudunun her zerresi ayrı bir ibrettir bütün insanlığa. Ve bütün bunları gördükten sonra o iç dünyanızdaki hücreler arasındaki alışverişi, vücudu koruyan sistemi, binlerce tip proteini, her birinin vazifesi ayrı ayrı olan binlerce tip protein, hakikatlerin her yeni keşfettiğimiz alanda %5'ine kadar ulaşabiliyoruz. Daha ötesi bilinmiyor. Yani her yeni bulgu bilinmeyen alanını %95 genişletirken bilinen alanı %5 ilave yapıyor. Bu kendi kendine olan bir dünyada var olabilir mi?

Öyleyse sisteme dikkatle bakın. Genlerin haritası çıkarılıyor derken realitelere parmak basamıyoruz. Allah Teala dilediği kadarını açıyor. Geri kalanını kapalı tutuyor. O mikro sahada mikropların, bakterilerin, onların karşısındaki koruyucu sistemin çalışmasında o yüce yaratıcının neleri nasıl koruduğunu, acaba o ateist doktorlar bilmiyorlar mı? Farkına varmamışlar mı? Sistemleri çökerten düşmanlar da var. O düşmanları yok eden muhafızlar da var. Allah Teala ayrı ayrı proteinlerle koruyucu, muhafaza edici ve aynı zamanda mahvedici iki ayrı sistemde binlerce faktörü bir arada değerlendirmiş. İnsanlar adım adım keşfediyorlar. Daha vücudumuzu yeni yeni tanıyoruz. Bu sadece fizik alem için geçerli. Şu fizik vücudumuzun dünyası. Ya onun ötesi nefsimiz, ya onun daha ötesi ruhumuz. O konuda hiçbir şey bilmiyor ilim adamları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bize ilmi Allah öğretti. Öyleyse şu doğumda atılan plasentanın yani bebeğin etrafını saran o zarın bebeğin oluşmasında hangi sinyalleri vererek nasıl rol oynadığını tıp alemi henüz gerekli pozisyonda bilmiyor. Ama onu da öğrenecekler. Her şeyin insan aklının insanın kendisine verilen kesimiyle değerlendirildiğinde ne kadar insan ötesi bir idrak ötesi bir sistemden oluşturulduğu bu kainatı yoktan yaratan bir kuvvetin varlığını tıp fakültesini bitirebilen bir insan nasıl anlayamaz? Hiç aklım ermez sevgili kardeşlerim buna. Her şey öylesine muhteşem ki Allah Teala düşmanlarla dostları birbirinden ayırmış ve insan adı verilen bu varlığı koruyucu sistemi gene insana armağan etmiş. Hücre seviyesinde ve hücrenin iç dünyası seviyesinde. Eğer vücudumuzdaki her hücrelerimizdeki bulunan, bütün hücrelerimizde bulunan mitokondrilerde elektrik enerjisi üretilmeseydi, hiçbir insan yaşayamazdı. Elektrik enerjisi bile tek başına manyetik alanda onun değişmiş şeklidir. Elektrik enerjisi manyetik alandan elde edilir ve manyetik alandan da elektrik enerjisi her zaman elde edilebilir.
Elektrik enerjisi manyetik alanı, manyetik alan elektrik enerjisini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi tek başına insanlık için bir Allah'ın büyük bir hediyesi değil midir? Her şeyi emrimize vermiş. Ve Darwin Efendi çıkıyor, diyor ki insan maymundan türemiştir. Herkes de buna inanmak istiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ilimle inanç birbirinin karşısında olmuş. Oysa ki ilim inancın meyvesidir. Öyleyse inançtan yola çıktığınız zaman ilmin ötesine ulaşırsınız. Allah Teala bizi oraya ulaştırdı. Şu anda bizim dünyamızda yaşayan insanlar ışık hızının ötesindeki bir hıza nasıl ulaşacağını, nasıl ulaşılacağını bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Öyleyse adına ilim diyorsanız onun sahibi de siz değilsiniz. Onun sahibi de o. İlimden ne kadarını yakalayabilirseniz o kadarınla Allah'a karşı çıkmaya çalışmayın. Bu sizi her zaman hüzne ulaştırır. İşte Darwin isminde birisi çıkıyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. Ve deliller. Maymun nesillerinin incelenmesi süreci içerisinde 19 çift kromozomdan başlayan bir dizayn görüyoruz. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 çift kromozom. Bunlar şimdiye kadar bilinen maymun türlerinin kromozom sayıları. En çok insana benzeyen kuyruğu sıfırlanmış bir maymun türüne bakıyoruz. Ayakları hala el şeklinde. Bütün vücudu kıllarla kaplı. Belli hecelerden başkasını konuşamıyor. Ve beyninin fizik vücuduna oranı insanın beyninin fizik vücuduna oranının 1/5 kadar. Herhangi bir insanın beyniyle herhangi bir maymunun beynini karşılaştırmıyorum. Her maymunun kendi vücuduna göre olan beyninin ağırlığından bahsediyorum. Ki insanla mukayese edildiğinde gerçek bir mukayese olsun. Ve maymunlarda 1/5 oranında. Sonra mı? Sonra kromozomlara geliyoruz tabii. İnsan 23 çift kromozom sahibi. 23 çift kromozomda bir maymun türü yaşıyor. Ama 21 çift kromozomda da maymun türü var. 25 çift kromozomda da maymun türü var. 27, 29, 31, 33 çift kromozomlarda da hep maymun türleri var. Öyleyse insan bu maymun gelişiminin sonunda evreye girmiş olsaydı, son halkasını teşkil etseydi bu gelişimin, 35 çift kromozomlu olması gerekirdi. Ama değil. 23 çift kromozomlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı görmezlikten gelemezsiniz. O sizi de, kainatı da yaratandır. Kendinize neden bu dünyayı zindan ediyorsunuz? Allah'ı dikkate almadıkça, kale almadıkça, onun sırf sizleri mutlu etmek için din oluşturduğunu hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Ve dinin fuzuli bir şey olduğunu, inancın fuzuli bir şey olduğunu, etik değerlerin dinsiz de kazanılabileceğini zannedersiniz. Ama gelin görün ki kazın ayağı öyle değil. Nereye ulaştık? Bir Darwin'den bahsettiğimiz zaman Darwin'in bugün yaşamış olması söz konusu olsaydı, genetik kodların şifrelerinin bugünkü ölçüde çözüldüğü bir ortamda Darwin hiç insanın maymundan türediğini iddia edebilir miydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her şey ayan beyan ortadayken her şey muhteşem. Her uzvunuzun hangi maksata matuf olarak nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. Daha mükemmelinin olamayacağı neticesine varacaksınız. Bir Allah-u Teala tarafından yaratılan bir yaratık düşünün ki bu yaratılan yaratık öyle muhteşem bir dizaynın içerisinde yaratılmış ki hayatını yediği yemeklerle idame ettirebiliyor. Yedikleri vücudunun hayat bulmasını, hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her aldığınız nefeste havadan aldığınız oksijen akciğerlerinizin her hücresinde al yuvarlarınızı temizliyor. Kanınızı temizliyor. Ve orada biriken karbonu alıyor, karbondioksit olarak vücudunuzun dışına atıyor. Bu temizlik ameliyesini yapan oksijendir. Havadaki oksijen bu görevi görüyor. Yani Allah-u Teala insanın yaşaması için atmosferi yaratıp da oksijen vermeseydi, bugün hiçbiriniz hayatta olamazdınız. Yeter mi? Yetmez. Bitki sistemi klorofil özümlenmesi yaparak fotosentez yoluyla eğer havadaki bizim artık maddemiz olan havaya bıraktığımız karbondioksiti almasalar, karbondioksit bulunmasa havada, bitkiler yaşayamaz. Çünkü bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu, söylediğimiz fotosentez yoluyla karbonhidratlara çevirirler ve gıdalarını oradan alırlar. Eğer karbondioksit olmazsa hayatlarını devam ettiremezler. Karbondioksit ise insanlar devamlı vücuda getirirler. Artık madde olarak havaya, boşluğa bırakırlar.
Peki bitki sistemi bu dizayn içerisinde aldıkları bu muhtevayı karbonhidratları oluştururken bir artık madde çıkarıyorlar mı? Elbette çıkarıyorlar. Bizim hayati maddemiz olan oksijeni çıkartıyorlar. Oksijen olmazsa biz insanlar yaşayamayız, hayvanlar da yaşayamaz. Hangi hayvan türü olursa olsun yaşayamaz. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi bitkilerin hayati ihtiyaç maddesidir. Oksijen. Galiba ters söyledim. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa yaşayamazlar. Bitkilerin artık maddesi olan oksijense, insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zannediyor musunuz ki insanlar maymundan türediler de mağara devirlerini, bilmem ne taş devirlerini geçirerek sonradan konuşmayı öğrendiler, sonradan bir şeyler yaptılar? Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun ve evlatlarının 1200 sene yaşamıştır Adem Aleyhisselam. 1200 seneden de fazla. Bizim gibi normal standartlarda konuştuklarını biliyor muydunuz? Allah'ı yakından tanıdıklarını, bir kısmının Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'ın sevgilileri olduğunu, bir kısmınınsa gururları ve kibirleri sebebiyle Allah'ın yolunu seçmediklerini, buğdayı bildiklerini, unu bildiklerini, ekmeği bildiklerini, ateşi bildiklerini, kerpiçten evlerde yaşadıklarını biliyor muydunuz? İnsanı maymundan türedip de mağara devirlerine sokanlar, medeniyetin ondan sonra oluştuğunu zannedenler, bir zavallılığı simgeliyorlar. Evet, mağara devirleri gerçekten yaşanmıştır. Ama ilk insanlar tarafından değil. Dünyamız 10 defadan daha fazla atom harbi geçirmiştir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir atom harbinden sonra eğer iki tarafta atom silahını kullanırsa ne olur? İnsanların çok çok büyük bir kısmı yok olur. Ama bu yok olanların içerisinde atom savaşında bir atom bombasının muhatabı olmalarına rağmen ölmeyenler de olabilir. Ama beyin hücreleri de dahil bütün sistemler zedelenmiştir. Onlar konuşamayan, beyinleri hasara uğramış bir zavallılar grubunu oluştururlar. İşte ondan sonra mağara devirlerine sıra gelir. Medeniyetlerden sonra sevgili kardeşlerim. Öyleyse şu kainatta dünya adı verilen bu gezegenden çok daha
üst seviyede teknik sahibi olan birçok gezegen var. O gezegenler ışık hızını çoktan aşmışlar. Işık hızının çok ötesinde sonsuz hızla hareket etmenin imkanına kavuşmuşlar. Acaba nasıl bir dizayn bu? Sevgili kardeşlerim, sadece şöyle bir farklılığımız var o dünyalardaki insanlardan. Onlardaki atom harbi, son atom harbi, bizdeki son atom harbinden çok daha evvel oluşmuş ve ondan sonra akıllarını başlarına toplamışlar. İnsan nesillerini yok etmemek istikametinde artık atom bombasını veya ondan daha mütekamil olan bombaları kullanmamışlar. Ve medeniyet, ondan sonra başlayan medeniyet bir daha hasara uğramamış. Bütün insanlık ilim adına neyi buldularsa hep Allah'ın yardımıyla bulmuşlardır. Allah'ın ilmiyle bulmuşlardır. Dünya ilmi hala bir karşıt elektronun elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, devir sayısının da yarısı kadar olduğunu bilmiyor. Elektron ağırlığının pozitif ağırlık olduğunu, karşıt elektron ağırlığının negatif ağırlık olduğunu bilmiyor. Yetmez, bilmemelerini bir tarafa bıraktık. İnkar da ediyorlar. Ama yaptıkları hesapta bir türlü tutmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne zaman aklımızı başımıza toplarız diye düşünüyorum. Ne zaman Allah'ın bizi yarattığını kabul ederiz de şu aklımızı Allah'a asi olmakta kullanmazsak, işte geleceğin mutluluğu oradadır. O gelecek çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer inanırsanız, o zaman bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'tan sayısız yardım almaya başlayacaksınız. Ve ufuklarınız birer birer açılacak. Hani şu herkesi korkuttukları cehennem, cehennem dedikleri şeye, Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin girmesi mümkün değildir. O Allah yarattıklarını öylesine sever ki, onların hepsinin hem cennette sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir hayatta yaşamalarını görmek ister, hem de şu dünya hayatında onların dünya saadetini yaşamalarını ister.

Çay ve karanfil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insan olarak yaratılmanızın mutluluğunu neden yaşamazsınız? Ay benim gözümün bebekleri, ay benim canlarım, ciğerlerim. Neden? Neden şeytan sizi Allah'a yakınlaşmaktan men eder, bilmez misiniz? O sizin düşmanınız. Mutlu olmanızı kesinlikle istemez. Ve hepinize mutlaka şeytanlar doğrunun aksini fısıldarlar. Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi isteyen bir ses duyarsanız, bilin ki bu şeytanların bir tanesinin sesidir. Buna karşılık iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yerine getirmesini emreden ses ruhunuzun sesidir. Öyleyse neden şeytana karşı Allah konuşmuyor? Layık olmadığınız için. Ama bir gün liyakate ulaşıyorsunuz. Kalp kulağınız açılıyor. Ve Allah'ın dediklerini kulağınızla değil, buranızla, kalbinizle işitiyorsunuz. Kalp gözünüz açılıyor. Allah'ın gösterdiklerini bu dünyaya ait gözlerinizle değil, kalbinizdeki gözlerle seyrediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yazmışsa Kur'an-ı Kerim'de, şimdi o günlere geldi ki birer birer hepsi ispat ediliyor. Ne diyor? Altı yevimde üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem yaratmış. Sonra da bütün alemler boyutunda kendisi de ilmiyle ve rahmetiyle hepsini kaplamış. Daha insanlar diğer alemleri temsil eden kara maddeyi daha yeni keşfettiler. Ölçüleri yanlış. Altı tane yaratık alem var. Zahiri alem bu altı tane alemden sadece bir tanesini temsil ediyor. Ve kara maddenin miktarı 6'da 5'tir. Hesaplamalar gerçekleşince görürsünüz kimin doğru söylediğini. Şimdilik insanlar atıyorlar tahminlere dayalı olarak yüzde şu kadardır, yüzde bu kadardır diye. Ama bu rakam kesinleşecek gelecek yıllarda. Göreceksiniz ki rakam net olarak çıkacak o zaman ortaya 6'da 1. Nereden mi biliyoruz? O söylüyor. Bugüne kadar her söylediğimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz söyleseydik gerçekleşir miydi? Asla. Biz bir insanız, bir mahlukuz. Ve Rabbimize huşu duyarız, saygı duyarız. O bizim sahibimizdir. Bize tevazuu öğretti. Sevgili kardeşlerim, adına ilim diye ne diyorsanız, o onda var. İşte ülkemizin vaziyeti Türkiye. Ekonomik açıdan batırılmış, çökertilmiş, şimdiden sömürge haline getirilmiş, yarı sömürge haline getirilmiş bir ülke.
Neden öyle söylüyoruz? Rakamlar ortada değil mi sevgili kardeşlerim? 6-7 sene evvel gayri safi hasılasının %17 kadar borcu olan ülke, bugün gayri safi milli hasılasının %156'sı kadar borçlu. O borçları ödeyebilmek için yeniden borç almak mecburiyetindesiniz. Yeni aldığınız borcun da faizini eski borcunuza eklemek mecburiyetindesiniz. Hala bütçelerinizi %30 açıkla gerçekleştiriyorsunuz. 2,5 milyon insan işsiz, her gün işsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Üretken işletmelerden kapatılanların sayısı 120 binden fazla. Sevgili kardeşlerim, daha fazla detay vermeyeyim. Bu karanlık tablonun arkasında insanların ülkelerini ekonomik açıdan nasıl kurtaracaklarını bilmemeleri yatıyor. Biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Derhal sıralayabiliriz yapılması lazım gelen işleri ve yapılacaktır. Yapıldığı zaman da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. Biz sadece öğreniriz. Öğrendiğimizde onun emriyle öğretiriz. Öyleyse ne diyor? Diyor ki altın karşılıklı para kullanılmalıdır Türkiye'de. Yetmez. Bütün Türk ülkeleri bu standartların sahibi olmalıdır. Avrupa Birliği nasıl kurulmuşsa bir Türk Birliği de kurulmalıdır. Ve altın karşılıklı bir para hepsinde hükümran olmalıdır. Öyleyse ne olur altın karşılıklı para kurulursa? Enflasyon o gün biter. Altın karşılıklı parayı tedavüle koyduğunuz gün piyasada paranın karşısında mal yoktur. Malın karşısında mal vardır. Çünkü altın kendisi de bir maldır. Altın karşılıklı para Trump'a devrini getirir. Altın karşılıklı kağıt para piyasada gene kağıt para tedavül eder. Ama altın karşılığı vardır. Merkez Bankası'na yapılan bütün taleplerde altın karşılık ödendiği zaman herkes görecektir ki bu paranın altın karşılığı vardır. Sevgili kardeşlerim, detaya girmeye gerek yok. Yapılacak şeyler belli. Türkiye bir yatırım şantiyesi olmalıdır. Daha evvel tecrübesini yaptık, biliyoruz. Mümkün, o zaman başarmıştık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye bunları yapmak için yabancı sermayeye muhtaç değildir. Nasıl damarlarımızdaki kan kalbimizden vücudumuza pompalanıyor, vücudumuzdan tekrar kalbimize çekiliyorsa, Türkiye'de de bankalar sistemi ekonomiye her gün para nehirleri akıtır. Aynı gün o para nehirlerinin aynı miktarını geri alır. Bu hareket halindeki fonlar hep tüketim harcamalarında kullanılır. Ne zaman bu parayı yatırım harcamalarında kullanmayı başarırsak, o gün hem yatırım gerçekleşir hem de para gene aynı gün bankaya geri döner. Acaba anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Araştırma Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde duruyor. Merak eden kişi oraya gitmesine de gerek yok. Bizim Türkiye'de enflasyon tedavisi ve kalkınma isimli kitabımızın referanslarından biri de odur. Likit mekanizma. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
bütün bu dizaynı öğreten güce dikkatle bakın. O Allah'tır bize öğreten. Bugün insanların henüz bilmediği şeyleri biliyorsak arkasında biz yokuz. Arkasında O var. Işık hızının ötesine nasıl geçileceğini biliyorsak arkasında biz yokuz. O var. Biz sadece bir piyonuz. Bir figüran. Onun emrinde olan bu canımızın sahibi O. Öyleyse neyi söylersek boşuna söylemeyiz. Seneler sonra kardeşlerimiz hep hatırlatırlar falan tarihte böyle söylemiştiniz. İşte bugün tahakkuk etti. Ama biz onları çoktan unutmuşuzdur. Bize ait olmadığı için unutmuşuzdur. Biz sadece

sözümüzün dinlenmemesi oldu tabii. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, ateist kardeşlerim. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bir akla sahipsiniz diye falanca okuldan diploma aldınız, doktor oldunuz, profesör oldunuz diye Allah'ı nasıl devre dışı bırakırsınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz. Öyleyse ne dediğimize dikkatle bakın. Biz sizleri seviyoruz, çok seviyoruz. İnanmamakla sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah-u Teala kuru kuruya inanç istemez. İncelemenizi ister. 1920'li yıllarda bulunan büyük patlama, 14 asır evvel Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla mevcut. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, elektronların neden hep Allah'ı zikrettiği, tesbih ettiği, Allah-u Teala'dan gelen enerji. Sevgili kardeşlerim, her şeyin var olduğu kitap o, Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın ilmi. Nasıl düşünürseniz düşünmekte elbette serbestsiniz. Hepiniz serbest iradeyle yaratıldınız. İradenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama onun kanunları her zaman geçerlidir. Neticede kıyamet günü hiç aklınıza gelmeyen bir yargılanma usulüyle yargılanacaksınız. Şu anda sizinle beraber olan kiramen katibin melekleri, yani bir takım hassalar, devamlı olarak otomatik bir standartta hayat filminizi çekiyorlar. Sadece efalinizin, yani davranışlarınızın filmini değil, aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini çekiyorlar. Aksi ispat edilemeyecek olan bir bütünlük içerisinde kıyamet günü hayat filminizi üç boyutlu olarak seyredeceksiniz. Düşüncelerinizi de, hangi fiilinizi ne kadar kasıtla yaptınız, her şey %100'lük bir sağlam kıstasla, mizanla, hiçbir adaletsizliğe meydan vermesi mümkün olmayan bir dizayn içerisinde derecelerle ifade edilecek size. Ama inanmayanlar için ne yazık ki kurtuluş yok. İnanmayanlar Allah'a inanmadıklarına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin ise kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güzel yarenlik ediyorduk. Söze başladığım zaman zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz. Ve mutlu olmaları mümkünken davranışları sebebiyle sadece Allah'ın hakikatlerini bilmemeleri sebebiyle mutsuz olan bunca milyonlarca insan için çok üzülüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını biz Allah Teala'dan hep talep ederiz. Bu istikamette dualar ederiz. Ama insanlar hep ait oldukları standartlarla kıyamet gününe ulaşırlar. Cennet saadeti de dünya saadeti de sizlerin olsun dileklerimizle ve dualarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daimi zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için Sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman, tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci katta birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında yedi tane alemden geçip Sitetil Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikir bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah-u Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını artırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşide tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur. %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir ve Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Duyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse, o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşad etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşad etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradenin teslimi, yedi. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Onlar irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah-u Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah-u Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Bu beş şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar. Nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah Teala'nın bizden ne istediği. Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesini teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimini gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetine sahip olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetine sahip olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet, bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet, bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu mazhariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an, saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına fenalık edenlere, kötülük edenlere, başkalarını huzursuz edenlere acırlar. Onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar. Onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar. O hayat olsun. İster ölümden sonraki hayat olsun. İkisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah-u Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan, ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur. Kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daim zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece acırlar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için
0: Sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar. Başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük

mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu da o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibin meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır.
Tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci

Kaç cennetin sahibidir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olan bir kişi, altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir. Kazandıkları dereceler, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekle çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış. Tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, ister Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın, gayreti de veren Allah Teala zaten. Ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra
7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutluluğu sağlayan şey, bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken, nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa o kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa, bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün. 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar.
Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibi melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında, ruh Allah'ın ruhudur, oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah-u Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
Ayaktayken zikredin diyor. Otururken zikredin diyor. Yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş. Ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de otururken de yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz. Bu gece de hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daimi zikre ulaşanlar için artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah-u Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İç dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah-u Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah-u Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin.
Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salavat.

0: padre che altre.
1: Al-Fatiha me as-salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Bismillah. An rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayrîl mağdûbi aleyhim ve lad-dâlîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisinin. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz, mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de bütünü de bunları 100 ünite kabul ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfili safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amelü salihat nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktada.

ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın üçüncüsünde. Birinci basamak olayları yaşarsınız. İkinci basamak değerlendirirsiniz. Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir.

mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi açmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ruh ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacı karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır.
aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur zühd makamının sonunda, kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin
%50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimini de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin.
%100 ruhunuzun hasletleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz.
ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz, sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişti. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın dizayni içerisinde. İnsanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yumur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açık müdürlüğüyle anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar, nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim müsaade davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Sarp kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanlar diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanlar diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim'de ifade davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminet tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takvan sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Bizleri bize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde amin ve takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelinci kıtının sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka varar. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah-u Teala Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah'ın olan ilişkilerimizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala fark olmuş. Ve ma halakkel insüvel cümle illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları özgünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nezdiniz, dördüncüsü yardımın. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmasınızı? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için biz davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah'ın önünde bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmakla. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahdini, misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların bize ya cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Sebebi yer Allah'ın cennetidir. Salimler 15, cennet takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ يَا Kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu ömrünün Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka bilecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ver as, aslında yemin ederim. Tamamı yemin olsun. İnden insan elefeyi neşin sanları sandırırlar. İlla lezzine aminim. Ama amin olanın hüsranı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranı değildir. Yani hüsranda olanlar müminin sözünün 103. ayet kelimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceği cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse yeni bir düzende Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci kat kemesinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak. Tabiyesini gerçekleştirecek. İkinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. İkinci kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar beni göre. Yerine yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine göre beni göre. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor mesela, farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetini almak istiyor bizi. Allah Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçmesini farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah gençliğinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah'a kalan her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanlığı
Allah'ın 7 kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davetçisi var. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimizi indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah'ın kapı kendisine çevirecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesini, işitmesini ve bilmesini müteahhit eden Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah-u Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah-u Teala bizi biz huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi örnekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsan'la İrfet makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın rahmetini bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi iki dereceden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kendisinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zimani kapı Zabani kapıdaki mührün Zimani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Önesinizin kalbinde nurlar yüzde yedi birikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu

Fromm'ın sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Birisi böyle bir ortam varsa biz mutluluğun nazibiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi katılar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa, her kademedeki amin olursa, iyi kademede olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini biz de ilgilerini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah tutun etkinizde iyi bakımlar kalbisini elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya tarafını ediyordu. Bizim olur. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili.

Kardeşlerim, kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık konuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka ikinci kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük meşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi huzurlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefslerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi yaşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a ulaştırdılar. Bir hakkın takvaya, hatta tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırıyorum diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı zanneden kardeşiniz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi,
Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeteri gibi, ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım. Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işiniz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size, siz de demişsiniz ki size, hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılımdan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen
eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Öyleyse döneceğiz üzerinde hepimiz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadelesine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek, şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? Hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese, Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız.
Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı bilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Dileseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, mutluların sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünüzü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamınızı da alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki icabı meseleyi alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz, anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiğe noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Yani Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu
konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı güzel ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu katısı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek, geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size o sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenaha kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rahim maliki ve medeni. İyyâke na'budu. As salavat-ı al-mustakim. Salavat-ı al-ezzine. Nabdi aleyhim. Aleyhissalâm. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah-u Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah-u Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah-u Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa
olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak. Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelime de ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize
kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir, bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler, bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Sıratımız da kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Tabiyeti
gizlemek isteyen bir takım akla evveller böyle bir tabiri kullanmışlar asırlardan beri ve yerleştirmişler. Yanlış. İslam'a giren bidatlardan bir tanesi de budur. Öyleyse doğru için bir delil daha verelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz.
Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah Teala'nın dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

Elle essaie. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise, bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki basiret hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ifat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın Rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor.

görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. Yedi kat cennet, yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda 12 tane ihsanla tabi olduysanız Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergâhta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede, ikinci kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının
7 tane

Yani alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetin müntahaya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda.
İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır, emanetini geri almıştır, sözünü yerine getirmiştir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu birinci hidayete erişti, ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı. Karşılığı mı sadece bir dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun. Mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an
Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah-u Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a da hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte
iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sülfe sülküne ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlara savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız, onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam. Ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a milaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmesini, ulaştırmasını engellemeye çalışırsa, işte o Allah'ın seçmedikleri arasında olan bir insandır. Sadece onlar seçilmez. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevgi yolunda ilerliyorsunuz. Hayatınızın en üstün standardında Allah'a doğru yüceliyorsunuz. Nasıl gemiler halatlarını iskeleden çözerek iskeleye olan bağımlılıkları biterse, siz de şeytanın iskelesinden halatları çözerek ayrılmış olanlar, siz bir geminin içindesiniz. Bu gemi Allah'a doğru yolculuk yapar. Sizleri Allah'a ulaştırır. Kaldı ki bu kadarı zaten Allah'ın garantisindedir. Öyleyse bütün insanlar davranışlarıyla bir seçim yapmışlardır. Ya Allah'ın yolundadırlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım, ya da değiller. Değillerse şu dünya üzerinde maddi standartlarda
Neye sahip olurlarsa olsunlar, onlar mutsuzluğu satın alanlardır. Mutlu olamazlar. Milyoner olabilirler, milyarder olabilirler. Ama mutlu olamazlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun mutluluk gemisi limandan ayrılamaz. Mutluluğa doğru seyri sülük yapamaz bu kişi. Gemi mutluluğa doğru seyredemez. Hareket edemez demek. Seyyar kelimesi hareket halinde olan demek. Seyir de hareket demek. Yani yola çıkmak istikametindeki hareket. Gezegenlerin eski dilli adı seyyaredir. Seyyare hareket halinde olan demek. Nasıl güneşin etrafında birçok gezegen varsa onların hepsi seyyare adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bize öğrettiklerini yerinde kullanmaya çalışın. Hepiniz için en güzel hedef budur. Hepinizin hedefe yönelmesi bir mutluluk kervanının oluşması demektir. Bu kervan Allah'a doğru yola çıkanların kervanıdır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala bir garanti verir. Bu garanti herkesedir. Allah Teala mutluluğun yarısını hibe eder. Yani karşılıksız verir. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, bu dilek iradi bir karardır. Bu iradi kararın verilmesini ister Allah Teala bütün insanlardan ki yardımı bunun üzerine bina edecektir. Bu dilek yoksa o kişinin mutluluğu konusundaki Allah'tan gelmesi gereken yardım o kişiye gelmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hidayeti seçmedikleri sürece dalalet üzere yaşarlar ve dalalet üzere ölürler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Ama hidayet üzere olmuştur. Artık o dalalet üzere olan bir insan değildir. Ve de Allah onu kendisine ulaştırır. Onun ruhunu, yani Allah'a ait olan ruhu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah yolunda bir hedefe yürümesi, mutlu olması, huzur içinde olması mümkün müdür? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o mutluluğu hak etmiştir. Bir dilek eşittir mutluluk. Sadece ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman eğer sana ulaşmayı dilemezsem ölüm melekleri gelecek, Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler benim ruhumu alacaklar ve sana ulaştıracaklar. Ruhum eninde sonunda sana ulaşacak, bunu biliyorum. Ama ben ruhumu, sana ait olan ruhu, senin emrin üzere sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki, irci'i ila Rabbiki, benim ruhuma Rabbine rücu et diyorsun. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyorsun. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde bunu söylüyorsun. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsime diyorsun ki ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini aşmış o nefs mutmain olmuş. Allah'tan razı ol diyorsun ve Allah'ın rızasını kazan diyorsun. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine kademelerini nefs aşarken ruh her birini bir gök katı aşar. Nefsi emmarenin sonunda birinci gök katını aşmıştır. Birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi levvamenin sonunda ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi mülhime de üçüncü, nefsi mutmaine de dördüncü, nefsi radiyede beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bütün bu işlemlerin hepsini Allah üzerine almış. Diyor ki, ey insanlar, kainatta yarattığım her şeyi sizlerin emrinize musahhar kıldım. Bütün bir kainatta, yerlerde de göklerde de insanlar var diyor. Dünyada gezegenlerden bir tanesi bize göre göklerde olanlar, bizim dönüş açımıza göre göklerde olanlar var. Bizim dönüş açımıza göre göklerde olanların tam tersi yerlerde olanlar var. Yani bizim gezegenimizde, bizim dünyamızda başka 100 milyar galaksinin birinde yaşıyoruz. Bizim dünyamızdan başka sonsuz sayıda galaksi vücuda getirmiş Allah Teala. Yetmez. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık rakamlar. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insan ruhunun vücudundan ayrılması ve mutlaka sahibi olan Allah'a ulaşması söz konusu. Her galakside insanlar yaşıyor. O insanların da nefsleri var. O insanların da ruhları var. O insanların da fizik vücutları var. İnsansa mutlaka ruhu da var. Ruhu olduğu için kainatın en üstün mahluku. Her şey onun için. Her şey insanlar için yaratılmış. Ama o Allah'ın sizdeki emaneti var ya,
Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetler çoğul ama onların sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin. Hepsinin sahibi tek bir ezeli ve ebedi varlık Allah. O ezelidir. Zamanın içinde ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne demek istiyoruz? Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O her şeyi yarattı. Bu yaratılan 100 milyardan fazla galaksi, o 100 milyar galaksinin her birinde bir milyardan fazla yıldız. Birçok yıldızda hayat var. Hepsinde yok. Bu yıldızlardan bir tanesi de aydır mesela. Ayda hayat yok. Birçok yıldızda, sayısız yıldızda hayat yok. Ama bir kısmında da var. Allah Teala kurduğu güneş sistemlerinde hayatı öylesine güzel organize etmiş ki orada insanların yaşamasına müsait zemin oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların arkasında ne var? Kainatın en üstün maliki olan, bütün kainatın uğruna yaratıldığı insan var. Allah'a en yakın mahluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk, kendisi bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, onu temsil ediyor. Neden? Çünkü ruh Allah-u Teala tarafından sadece ona üfürülmüş. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıdığı için tam onun şeklini alan bir ruh. Hangi aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ruhunuz da o statüdedir. Size, sizin aynanızdır. Tıpatıp her zerrenizle aynısıdır. Öyleyse o emanetini geri istiyor. Ona yönel diyor Allah Teala, münib ol ve ona teslim ol. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz emanet olur. Nefsinizi de Allah'a teslim ederseniz, iradeniz emanet olur. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz dört ayrı muhteva taşır ve hepsini Allah'a teslim etmekle emrolundunuz. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun günahları bir defa daha örtülür. Onların başının üzerine kendi ruhları ilave edilir. Günahları bir defa daha sevaba çevrilir. Ve Allah onların iradesini teslim alır. İradelerini teslim alınca
daimi zikirleri artık kendi iradeleri onları bir tesir icra etmediği için farklı bir hüviyete gelir. İlahi irade eğer onlar Resul ve Nebi hüviyetindeyseler, ilahi irade eğer değillerse külli irade onlara derhal tesir eder. Ve zikirleri artık onlar yapamazlar. İradeleri alındığı için onların daimi zikirleri artık tesbih hüviyetine dönüşür. Onların iradelerinin dışında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki biz bunları sizlere Allah'ın bize Kur'an hakikatlerini öğretmesine paralel olarak öğrettik. Biz bunları bütün bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere Allah Teala bize öğrettiği için öğrettik. O zaman da bir hiçtik, şimdi de bir hiçiz. Biz şu kendi kimliğimizle, bu fizik vücudumuzla ve nefsimizle biz bir hiçiz. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizi oraya çıkardı, en üst noktaya çıkardı. Biz çıkmadık, çıkartıldık. Onun için kendimize hiçbir paye veremeyiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'a şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak, 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. ...8539 sayfa, yanlış duymadınız, 8000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse
Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah-u Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah-u Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne Furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin irşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah-u Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye devrin yolunun dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyrisülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa, Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız, size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse
Bunu 3 defa tekrarladığı halde bir mürşit gösteremiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Dilemelisiniz. Hepiniz için konunun güzeli budur. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dinin Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir.

Ruhunuzdur. Arkasından fizik vücudunuzdur. Arkasından daimi zikrolarsanız zaman nefsinizdir. Arkasından da ne zaman külli iradenin veya sizler için geçerli değil ama Resuller ve Nebiler için geçerli olan veya ilahi iradenin kontrolü altına girerseniz o zaman irşat makamına tayin edilirsiniz. Resuller için de aynı şey geçerlidir. Bu Vus-i Resulü adı verilen müesseseyi mutlaka gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bütün nebiler bu yoldan geçmişlerdir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam'la karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki en güzel muhteva budur. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a birer birer teslim etmek. Allah'tan gelen ruhunuzu Allah'a ulaştırmak hepinizin üzerine birinci vazifedir. Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üçte karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız. Sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar dizisi. Bizlerse sizleri çok sevenleri sevgili kardeşlerim. İnsan için en güzel şey mutlu olmaktır. Nasıl bir mutlu olmak? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Çok mu önemli? Evet, çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah size de yaşatır. Öyleyse elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun konu koymuş değil mi Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah-u Teala bize bunu anlatmasaydı, biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanının sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende bir insanın mutlu olmasını gerektiren ne varsa Allah-u Teala bize hepsini hediye etti, nimet olarak verdi.
Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim, yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse, Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların, cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı adlı bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerini hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar, o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcıl bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır.
Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmişsek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala onu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi, başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennetine girmesini ister. Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, anlıyorsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı, İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi.
Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmezse, devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Yatmamızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Yüzümüzü kıble tarafına çevirip böyle yatmamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala en güzelini koymuş ortaya. Bütün insanların yapması lazım gelen şey Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Yatarken de yan üstü yatmamızı istiyor. Yan üstü yatarken kulağımızı yastığa koyacağız. Ve oradan kalbimizin atışlarını duyabileceğiz. Kalbimizin her çift atışında iç dünyamız Allah kelimesinin kelimesini Allah, Allah diye zikredecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bir zevktir. Bir mutluluktur. Allah Teala ayaktayken de zikredeceksiniz diyor. Otururken de zikredeceksiniz diyor. Yan üstü yatarken de zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile olan ilişkilerinizde
Başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz ona bakın ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli, diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor, ne ağzımız kımıldıyor ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle, bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak, ne de ağzınızı kımıldatarak, ne de sesinizi çıkartarak, üçünü de gerçekleştirmeden iç sesinizle, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız, uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz. Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz. O size her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde zikretmek. İsterseniz diye sessiz bir şekilde, isterseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan diye kalbinizdeki sesle Allah'ı zikretmeniz Allah için hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. Kiramen katibi melekleri aynı standardın sahibidir.
hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanları acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır, bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükunu ifade eder. İş dünyanızda sulh ve sükun, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan intikam almayı devre dışı bırakabilir. İntikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu, o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir, o da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim,
görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, Allah diye Allah'ı zikrederiz. Veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor. Bunun manası, siz o zikri yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah-u Teala'nın müsaade etmemesi. Ne ka küfte, o ka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız, o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır hak ki
kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah-u Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor. Mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz, 100 insana mutluluk verebilirsiniz, 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirsiniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen insanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki onları mutsuz edip de derecat kaybetmek ve arkasından da onları mutlu ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah-u Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu açıp 18 saat zikre ulaşıp en az 18 saat zikre ulaşıp fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi, muhlis olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide tabiiyeti de, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de,

Nefsimizi teslim etmeyi de, şad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah Teala tarafından konulmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefs de tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Ve yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek, ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr-ı saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın vesile bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur.
Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan haslet var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah Teala bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir ve taviyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra taviyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği an ruh vücuttan ayrılır, ana dergaha, devre-i imamın dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamın ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla dolsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her %7 nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin ruhuna açılması

üzerinde bu kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu 7 defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar ve o kişinin nefsinin kalbinde her %7 nur birikim oluştukça o kişi emmare 1, levvame 2, mülhime 3, mutmainne 4, radiye 5, mardiye 6, teskiye 7. 7 kat göğü aşar. Bunlar nefsin kademeleridir. Emmare'den başlayan teskiye kadar giden bu muhtevada nefsin 7 tane kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu 7 kademede 7 tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. 7 gök katında %7 fazıl birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah-u Teala cenneti de nasip oluyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 7. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14-7 daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var, ruhun kalbinde %100 hasret var dengesi. Bu noktada bir defa daha kurulur ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarla dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir, %100'e ulaşır. Ve
Bu ihlas makamında da, salam

makamında da nefsin galibi o %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlere doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasletlere doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar haslet birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kaim kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah talahati olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalayeti olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o dalayeti olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala söz verdi mi, sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi, o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde, o sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu. Bu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesini sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de
İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazam kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amil olanlar diyor Allah Teala Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a milaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı buna müsaitse. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Dünya mutluluğunun yarısını yaşar ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. İnsan onun katındaki en kıymetli mahluktur. Onun indinde, Allah'ın gözünde insan en kıymetli mahluktur. Çünkü içine ruh üfürdüğü tek bir mahluk vardır. Allah Teala'nın o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah Teala. Cinlere ruh üfürmez, şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır. Biz insanlarsa yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu
mutluluğun yarısıdır. Her kim dünya mutluluğunun daha ötesini istiyorsa, o bir dik yokuşu aşmak mecburiyetindedir. Zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik zikirle yetinmeyip, günde günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24 günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de dördüncüsüne ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse kişinin iç dünyası ne olmuştur? İç dünyası hasletlerle %2 rahmet olmak üzere %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçtaki denge yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyadaki mutluluk böyle bir dizaynı ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz.
Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafındaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir. Onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişiye başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalmadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz başkalarına iyilik etmek için yaşarsanız, onları mutlu etmek için yaşarsanız, o zaman Allah ile yeni bir anlaşmanın içine girersiniz. Kime bir iyilikte bulunursanız, Allah onun o yaptığınız iyiliğin iki katı kadar size mutluluk verir. Etrafınızda 20 kişi varsa, bunların hepsine iyilik ediyorsanız ve sizin iyiliğinizden her birisi bir zevk alıyorsa, mutluluk duyuyorsa, her birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgiyi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin. O zaman Allah-u Teala tarafından daha üst seviyeye sevilen birisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Tată.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta el-mustakîm. S-sırâta el-lezîne en'amte aleyhim gâiril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize olacak, ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere ve mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku. anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus, neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd, kul demek. Abid, kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak, kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yabidun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

neyi ifade eder? Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse
Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve iyi kelimesi üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler.
Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah-u Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah-u Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah-u Teala.

Yönelik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, gene kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen,
Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu.

özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerle kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, vel Asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde, müminin 103'te de, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amin olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla.
Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağa o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır.
insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk, bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi,
ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor size. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp, onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de inşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanus yakalayacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime
onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az 2 ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah Teala sizi mutlu kılacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi birer ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yola çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını
geçirdiniz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli O yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kazıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar, bahar her taraf tomurcuk tomurcuk baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alimin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğiyle, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın 5 şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın 5 şartının içinde yer almıyor. Bu 5 şartın 5'i de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi ibadet. Peki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. 3 oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 4. Nefsinizin Allah'a teslimi 5. İrşad olmak 6. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak 7. Ne yaptınız? 7 safa yaşadınız. İslam'ın 7 safhası. 4 tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte dediğim bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler, neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin
çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah-u Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek İrşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah-u Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın 5 tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey
yoktur. Derdi ki hidayet doğru yoldur. Derdi ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim, hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Kur'an-ı Kerim'e taban taban ters düşen şeyleri insanları asırlar boyunca alimim diyen insanlar gene birbirlerinden öğrendikleri din öğretisiyle insanlara öğretmeye çalışmışlar. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin insanlığa, İslam alemine hediye ettikleri şey cehennem. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın 5 şartı. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya

ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız, 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek kuvvete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. 3 kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız 7 tane safhanın 7'si de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz de onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız 7 safhanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar ve 7 safhanın 7'si de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah'a

0: Din amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 tesliminin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, duada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur ya Rabbi demiştir. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, azalması, azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz,

Aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de, mutlu edemese de, Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o, kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere, imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri, o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namazı emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak, ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız, başka insanları mutsuz edeceğiz, onlar da bizi mutsuz edecek, bu dünyada da mutsuz olacağız ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala

Mevla'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri. Seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah-u Teala'nın bunu bizim için yarap vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derece kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derece kazandı. O zararı veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah-u Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah-u Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla
o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa, A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah-u Teala'nın dünyası, bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. Ve böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan İnsanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey, son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derece açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Ve her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız, ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman
Hep amel defterinizin kazançhanesi, kazanılan dereceler sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey, Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevince, sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz, ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara, onları hedef tayin ederek yönelirseniz, her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur.
binlerce belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz, onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derecat kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Seversiniz, sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var? Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş, ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi, bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor?
Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi, bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay, bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken, insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Molis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe
Yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara, mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Padre che altre.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir. Mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse,

olmasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması halini. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu? Kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu? Kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu? Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu.

Böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadığını bel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala, yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa, o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez, o kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın
kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinnet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı müstürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır. Ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle. Kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven,
zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor. Ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişide nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazlalarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda
20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahsene takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır.
ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

0: böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir. Başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim malik. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıca'dan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum. Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah ile dostluk. Dostluk, sizlerle dostluk. sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi, bir dert ki yüreklere gitsin. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır iyi uyduya sahip olmuşsunuz. Bir yerde çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat bu. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarından istedikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, hak yapabilir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte yeni unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyor Allah sana? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaydeler buna göre konmuş. Ne kadar şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat haline koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin içmesi siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi

ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersine geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da size o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Neyse. Evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun rutini buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeylerden, o zaman yanlış olursunuz. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş olanlardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka kalıcıdır. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onların üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatım önce hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçelimleyin. Her 100 kişinin içine çıkacak olan bir iki imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekun hepimiz imanat artığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirke bakan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terenim edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın güçlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin. Onlar ne diyeceklerdir? Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etaplarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri, babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramından ayrılmaktır. Elinde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerine. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fırsatını vermiş. Böyle bir fırsatın sahibisiniz.

İşte söz konusu olan şey mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah-u Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala işte demiş bu insan, onu yarattım. Mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama İblis de sizin mutluluğunuza kek vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman bir insanlar hangi olursak olalım o dizaynı bozmayı düşünürsek nefsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapamazsanız, yapmazsanız, ki sizin iradenize bağlanmış her şey, dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız, Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip, iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini. Geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor.

ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallıdır şimdiler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutupa doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutupa doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutuba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. İkinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayın kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayın kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla ses çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğiniz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışıverdiklerinin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok yerlerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasını bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde
bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede onun söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve inibazların bütün bulutlarıyla yeni tattığı bir ortamda güvenilir adam olmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu dağ dediğiniz şey. Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum. Onun daha din katı sesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az bin kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz.
sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milim ile 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırıyorum. 5 milim ile 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. 0'ın 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah-u Teala. Kainatın en mütekamil varlığına Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, bu güzellikten kâma almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onları gösteriyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kullar mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından izleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, elbise adım adım tanıdıkça zikrinizde bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikir sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir malik olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'dan fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece kudosluluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel işareti daimi zikredeyle bildiğiniz gibi. Bir insan tanımlılıkla ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasretlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefs de adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mevhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amel-i salih iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırsız zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah-u Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine takdir ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah-u Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları ne var? O kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah-u Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah-u Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kullanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler onun harcayabileceği orayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden işleri açsın diyor Allah-u Teala. Ve bütün bu işlerinin aldığı fazla o ihtiyaçların çok ötesinde bir yerlere ulaşırsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah-u Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah-u Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlar. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah-u Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah-u Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik. Ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim, onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş her nebiye Allah-u Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Allah-u Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah-u Teala. İstin mahluk, insanın erkeğinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah-u Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah-u Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve gelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tasdik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar bunu tasdik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alimiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hüviyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeli ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak. Ruhuyla, bütçeyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hazreti İbrahim'in hanif dini. Bütün insanları hanif olarak yaratmış ve hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın izinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12 damlan bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
O kadar seviyoruz Allah Teala insanı. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu düzenini yok sayan milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış hata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ben ise saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir suç ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve suç ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daha iyi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepimiz için söz konusu olan bu olmalı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani sıkıp ile yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Öyleyse bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa nabzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet sahibine hem dünya sahibine ulaşmanızı, böylece Allah-u Teala'nın sizleri bir cenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Awesome. Okay.
1: God is my brother. I didn't write it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Bir defa daha beraberim. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bizim için sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir iki sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepiniz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın misali içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cumhur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutlu insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından iç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. Ki Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin birbirine anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peşetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar, nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
sarf olmuş. Bütün insanlar diyor ki bana kul olun, sarf olmuş. Bütün insanlar diyor ki hidayete erin, sarf olmuş. Ve bir de bakıyoruz, hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın güzelliği. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim'de ifade davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminet tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takvan sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelinci kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka varar. Onun için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah-u Teala Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Allah Teala farkmış. Ama halakten insimal insimal cümle ilal ya budun diyor Allah Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü mevzimiz, dördüncüsü yardımı. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu bilmenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah'ın önünde bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmak var. Farz kılmak. Mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmanızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar

Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine ait diyor. Halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı gidersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amin olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki en çok suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ يَا kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu ömrünün Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ve az, aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İlle insan, ile peynirsin, sonra hesabıdırlar. İlle lezzine aminim. Ama amin olanın hesabı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hesabı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünün 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse yeni bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil

Ruhu da Allah'a ulaşmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dinleyecek. Birinci kat kendisinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah'a Teala'dan. Bu 10 tane insanlar mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. İkinci kat kendisinin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. İkinci kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek ve bunu insanların üzerine farz kılmakta herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileğine verdiğine göre ve yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine verdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada yedi kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah gençliğinizi de Allah teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları Allah'ın yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak o gün anlayacağız.
ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimizi indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çözecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala'ya mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

0: İslam'la İrşad makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın verdiğini bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrin imanının ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi iki dereceden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazılar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zinvani kapı Zabani kapıdaki mührün Zinvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla karanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cennet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar yüzde yedi gittikçe ruhumuz gök katında biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içinizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Hakkıda biz de her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı? sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dinlemişiz. Allah da bu dinimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, müşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi katılır. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa her kademindeki amin olursa iyilik kademinde olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah tutun etkinizde %90'ın saadetini elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya tarafını ediyordu. Bizim oluyor. Tabii ki Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz. İlgili olmanızdan. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük müşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik ruhlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefslerine Allah'a ulaştırdılar. Hepsi yaşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a ulaştırdılar. Bir hakkın takvaya, hatta tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah-u Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırıyorum diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı zanneden kardeşiniz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim, mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hazretleri gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeseri gibi, Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, dinin dostlarım? Allah-u Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size, siz de demişsiniz ki size, hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim, o zaman kendi kendimizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katından daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepimiz söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadelesine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlara karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? Ooo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı bilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan alacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı biliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer bilseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Bilseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, mutluların sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünüzü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki icabı mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz, anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiğe noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. o emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu fırsatı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek, geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenaha kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hidayet güneşinin ışıklarısınız. Hepiniz biliyorsunuz ki hidayet çok sene zaman evvel unutulmuş, rafa kaldırılmış. Hidayet ruhun hidayeti ve için, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösterir. Ve bunların hepsi tarihe karışmış. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, belki hiç kimse tarafından açılmayacak olan konular olarak kalacaktı. Allah Teala buyuruyor, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Birincisinde Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İkincisinde hidayet Allah'a ulaşmaktır tarzında ifade buyurulmuş. İnsanların en korktukları şey, çünkü Allah'a ulaşan ruh ve de ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannediyorlar. Böyle bir zan İslam aleminin ta kalplerine işlemiş ve herkes ruhunun vücudundan ayrılmasına karşı çıkar olmuş. Sevgili kardeşlerim, şeytan dediğiniz zaman, iblis dediğiniz zaman son derece kurnaz, akıllı bir mahlukla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Son derece kurnaz, son derece akıllı. Ve de en hazin tarafı konunun aklını negatif istikamette, yani insanların mutsuzluğu istikametinde kullanıyor. İstediği şey son derece açık. İstiyor ki bütün insanlar huzursuzluğu yaşasın, sıkıntı içinde olsunlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala da tam tersini istiyor. İstiyor ki bütün insanlar huzur içinde, mutluluk içinde yaşasınlar. Şeytan bütün insanların huzursuz olmasını, sıkıntı içinde bir cehennem hayatı yaşamasını istiyor bu dünyada. Dünyada yaşarken cehennem gibi olsun istiyor dünya insanlara. Allah Teala da insanlar dünyada yaşarken dünya onlara cennet gibi olsun istiyor. Ve Allah şartlarını koymuş. Eğer diyor benim söylediklerimi, size verdiğim emirleri gerçekleştirirseniz şu dünya sizin için cennet olur. Bir, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. İki, bunun için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım. O sebeple mürşidinize tabi olmanız lazım ki tabi olduğunuz an vücudunuzu ruhunuz terk edecektir. Üç, biz ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştıracağız. Sizin bunu dilemeniz diyor Allah Teala bizim için yeterli. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse biz insanların görevi sadece bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olursa, işte o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sonra da onu sanki kendisi, o kişi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a biz hayranız. Biliyorsunuz, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak dört kademe oluşturur. Biz Allah'a hayranız. Allah Teala ruhumuzu teslim aldı. Allah Teala şu gördüğünüz fizik bedenimizi teslim aldı. Allah Teala nefsimizi teslim aldı ve yüce Rabbimiz olan Allah irademizi de teslim aldı. Öyleyse biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlardanız. Külli eksiksiz tamam demek. Bütünüyle teslim. Teslimi külli, bütünüyle her şeyle teslim. Hiçbir şey istisna olmaksızın, devre dışı kalmaksızın bir insanın her şeyiyle Allah-u Teala'ya teslimi. Neden ibaretiz? Bir nefsimiz var. Bir ruhumuz var. İki, bir de fizik bedenimiz var. Üç, bir de irademiz var. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sırasıyla ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Ayetler ruhumuzu da teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de. Ve Allah dileyen kişiye bunları gerçekleştirmek üzere yardım etmeye hazır. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, bir dilek netice itibariyle, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir sebep, tek başına sadece böyle bir talepte bulunmak, bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer kalpten bir dilekle dilemişse cehennemden mutlaka kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ama Allah Teala onu burada bırakmıyor. O kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Kişiye mürşit sevgisi veriyor. Kişi mürşidini istiyor. Bir mürşide ulaşmak istiyor. Bu sevgiyi, bu talebi oluşturacak olan bir noktaya Allah Teala onu vasıl ediyor ve kişi bir mürşit talebinde bulunuyor Allah Teala'dan. Hacet namazını kılıyor. Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye, ifadeye dikkat buyurun. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani gaye Allah'ın üfürdüğü ruhu Allah'a teslim veya tevdi etmektir. Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala hepimizin üzerine bunu farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbiki." Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön demek manası. Rücu kelimesi, ricat kelimesi, irci'i kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse Allah'a rücu etmek, öyleyse Allah'a geri dönmek, öyleyse geri dönerek Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Sizi seven birisini siz de seversiniz. Bu normal bir olay. Ama bunun ötesini istiyor Allah Teala. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, onları da kurtarmaya çalışmanızı istiyor. Öyleyse gayretiniz sizi sevenlerin kurtuluşu istikametinde çalışmanın ötesinde sizi sevmeyenlerin de kurtuluşunu sağlamaya çalışmanız. Ne kadar isterdik onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini, ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini. Ama şeytan bir insanı ele geçirmişse onun bu hedeflere ulaşmasını kesinlikle önleyecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Ve o kişiyi Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şeytan elinden kurtulamaz. Ama kurtulduğu zaman evvelki düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunun farkına varır. Allah'ın emirlerine ne kadar karşı şeyleri yapmaya çalıştığının farkına varır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala emrini son derece açık bir şekilde vermiş. Emir sadece kendinizi kurtarın emri değil. Başka insanları da kurtarın diyor Allah Teala. Onların sevgili kardeşlerim sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerini temin edebilseniz, bunun arkası mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirecektir. Etrafınızda bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlara eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu söz sizin için de geçerli. Siz sadece kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olacaksınız. Eğer bu dilek kalptense diyor Allah Teala, biz onu işitiriz, biliriz ve görürüz.

Yendir. Bu noktadan itibaren mürşidine tabi olacaktır, kişi hidayetlidir. Ruhunu Allah'alaştıracaktır, birinci hedefine ulaşmıştır. Fizik bedenini Allah'a teslim edecektir, ikinci hedefe ulaşmıştır. Nefsini Allah'a teslim edecektir, üçüncü hedefe ulaşmıştır. Munis olacaktır, bu dördüncü hedef için asıldır. İradesini de, dördüncü hedef olan iradesini de munis olduktan sonra ancak salah makamında Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve bunu kendisi sağlıyor. Bir insanın hayatındaki en mutlu devre, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık süredir. Bu süreç içerisinde kişi muhteşem bir mutluluğu yaşar. Hiç hayatında bir daha yaşayamayacağı derecede muhteşem bir olay. Belki birçok insan için mantıksız bir şey söylemiş gibi olabiliriz. Daimi zikrin sahibi olan insanın mutluluğundan daha mı çok mutlu oluyor? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede bu kişinin duyduğu zevk her şeyden ondan da ötedeyse, ondan daha mı ötede bu kişi? Hayır, o kişi ondan daha ötede değil. Daimi zikirde olan bir kişiden daha ötede değil. Çok daha aşağıda. Ama ilk defa karanlıktan nura çıkıyor. Karanlık bir yerden aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşır. Ama o aydınlık yerden daha aydınlık bir yere ulaştığınız zaman gözleriniz kamaşmaz. Çünkü aydınlığa göre artık ayarlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememek tamamen karanlıklarda olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse karanlıktan aydınlığa atılan ilk adımı, birinci adımı teşkil eder. Sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Vücudu terk eden bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. Birinci gök katında açıkta secde edecektir. Sonra sırasıyla tüm gök katlarını aşacaktır. İkinci gök katı, üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı ve 7. gök katında diğer alemlerde, diğer katlarda sadece bir alemde yaşamasına rağmen 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca sitrat-ı müntehaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması bir kişiyi üçüncü hidayete ulaştırır. Birinci hidayet o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Cehennemden kurtuldu, birinci kat cennetin sahibi oldu. Ölse bu kişi sadece bir dileğin sahibi olarak, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum," diyen bu kişi kalbinden bir talebin sahibi ise Allah o talebi işitir, bilir ve görür. Bu kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor. Yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka bu kişi mürşidine ulaşacaktır.
Allah ulaştıracaktır çünkü.

Ve Allah Teala o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse, o kişi mürşide tabi olduğu zaman çıktığı seyre sülûku, yani 7 tane gök katını aşmayı mutlaka Allah'ın yardımıyla başaracaktır. Ruhu Allah'a mutlaka dünya hayatını yaşarken ulaşacaktır. Yani ölmeden evvel ölmek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölmeden evvel ölmek nedir? Ölmeden evvel ölmek, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah-u Teala'nın biz insanlara söylediği şey sadece bir dilek. Dileyeceksiniz diyor, bana ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ondan sonraki görev benim görevim diyor. Ben sizin vücudunuzda olan ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım ve sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Ne demek ben ulaştıracağım? Bizler zikir yapıyoruz, biz yapıyoruz zikri. Bizler oruç tutuyoruz, biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz, biz yapıyoruz. Öyleyse biz Allah'a ulaşıyoruz. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Gerçekten bunları yapan biziz. Namaz kılan biziz, oruç tutan biziz, zekat veren biziz, hacca giden biziz, kelime-i şehadet getiren biziz, Allah'a ulaşmayı dileyen biziz. Ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Bize zikri bir zevk olarak sevdiren, namaz kılmayı o 7-8 aylık devrede, yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre. Normal olarak 7 ay olduğunu kabul edersek bunun, her gök katı için 1 aylık bir zaman dilimi söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından yapılan yardım sebebiyle mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide karşı bir mürşit sevgisi duyacaktır. Ona karşı hürmet etmek kişinin iç dünyasından gelecektir. Mürşidine karşı saygılı olacaktır. Ona hürmet edecektir. Bu Allah Teala'nın onun kalbine verdiği bir güzelliktir. Mürşit sevgisi, mürşide karşı Allah Teala'nın dizaynını içeriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda Allah'ın sizleri mükafatlandırması ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bu kadarını istiyor. Siz diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Bu yolculuk ruhun yolculuğudur. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katında birer birer işlemlerden geçerek 7. katın 7. aleminde sizin mütaya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla
Allah'ın katına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah tarafından üfürülmüştür o kişiye doğduğu anda ve bu dünya hayatını yaşarken kişi ruhunu Allah'a teslim etmek başarısını göstermiştir. Ama aslında bu Allah'ın ona bir hediyesidir, bir nimetidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre hayatınızın mutlaka en güzel devresidir. Daha önemli değil mi fizik vücudun Allah'a teslimi? Evet. Nefsin teslimi fizik vücudundan daha önemli değil mi? Evet. Mülis olmak ve iradenin teslimi bu hepsinden daha ötede değil mi? Evet. Ama Allah Teala insan hayatının en önemli devresinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı güne kadar geçen devre olduğunu ifade ediyor. Ve bunun değerlendirmesini yapıyor Allah Teala. Yedi Safa ve dört teslimden Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bir tane Safa'nın üç tanesi bu. Ama kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kıldığı gibi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bu kişiye Allah Teala teslim ediyor.

Burada bütün ibadetlerin tahakkuku söz konusu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmenin yanında kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve zikretmesi lazım. Bütün bu ibadetlerin arasında insanı Allah'a en çok yaklaştıran ibadet namaz değil, zikirdir. Namaz ibadeti kısıtlıdır. Ve 7 vakte kadar kılınabilir. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teheccüd. Sevgili kardeşlerim, zikir 24 saatinizi işgal eden bir meşgaledir. Allah'ın isminin tekrarı üzerinize mutlaka Allah'ın nurlarını kalbinize, üzerinize demekten muradımız kalbinize ulaştırır. Nefsinizin kalbi her %7 nurla doldukça Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçerek Sitret-ül Müntaha'dan dike bir yolculukla yükselecek ve nihayet Allah'ın zatına teslim olacaktır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu anlattığımız muhteva içerisinde asıl önemli olan şey ne? Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği, bir hiç karşılığı, sadece bir dua. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dua karşılığı, Allah-u Teala'nın bizi üçüncü kat cennetine kabul buyurması. Kişinin ömrü yok. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür kişi. Ama dilemeden ölürse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ilim denilen müessesenin Allah'ın ilmini öğreten, bu ilmin bir insanın sonsuz bir cehennem veya cennet hayatı yaşaması bir vaka olduğuna göre ne kadar önemli olduğunu acaba idrak ediyor muyuz? Cennet ve cehennem hayatı sonsuzdur. Hani bir kısım insanlar zannederler ki bir süre cehennemde kalacağız. Tamam, günahlarımız var. Günahlarımız kadar cehennemde kaldıktan sonra hop Allah Teala bizi cehennemden çıkaracak, cennetini alacak. Ondan sonra sonsuza kadar cennetteyiz. Oh keka. Sevgili kardeşlerim, bunlar dinden haberi olmayan zavallıların hurafeleridir. Dinin, İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik diye ayrı ayrı dinler yoktur. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah Teala bize öğretti ve ipuçları verdi. Oradan hareketle kesin olarak gördük ki
dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hep aynı din yaşanmıştır. Hazreti Musa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti İsa zamanında da aynı din yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da aynı din yaşanmıştır. Nereden biliyoruz? A'dan Z'ye her şeyi inceledik. Ne gördük? Tevrat'ta 7 safha ve 4 teslim net olarak yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, daimi zikrin sahibi olmak, yani mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşarak teslimi. 3. Bu birinci teslim. Fizik vücudun teslimi. 4. Bu da ikinci teslim. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması. 5. Muhlis olması. 6. İradesini de Allah'a teslim ederek tam teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak. 7. 7 sefa nesini teslim etti? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibarettir. Mutluluksa ruhun tesliminde %50 mutluluğu kişi mutlak olarak kazanır. Fizik vücudun tesliminde bu %80'i aşar. Nefsin tesliminde kişi daimi zikrin sahibidir. %100 mutluluğa ulaşmıştır. İradenin tesliminde bu %100 mutluluk en üst seviyede yaşanır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle büyük bir mutluluk ki insana en güzel şeyleri düşündürüyor. Kalbini sımsıcak bir sevgi kaplıyor. Allah'ın verdiği bir sevgi. Başka insanları mutlu etme gayreti bu sevgiye dayalı. Ve de hayatınızı başkalarına adamanızı istiyor Allah Teala. Hangi ölçüde başka insanları mutlu ediyorsunuz? İşte siz her birine verdiğiniz mutluluğu yaşamak imkanının sahibisiniz. Bir kişinin etrafında 20 kişi varsa, o 20 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebiliyorsa, o kişi, bu mutluluğu veren kişi onların mutluluğunun toplamına sahip olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları bu sebebe dayalı olarak mutludurlar. Ve Allah'ın yolu sevgiden geçer, huzurdan geçer, mutluluktan geçer. Allah Teala din müessesesini ortaya koyarak insanları bir hedefe ulaştırmak istiyor. Bu hedef mutluluktur. Ruhun tesliminde kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Fizik vücudun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Nefsin tesliminde %100'ü bulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına
Dikkatle bakalım. Allah Teala bizden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. Bizi ruhundan üfürerek bu kainattaki yaratıkların en üstünü kılmış. Sadece insana Allah Teala ruhundan üfürüyor. İnsanlarda Allah Teala Risalet müessesesini kurmuş, Resuller var. Cinlerde de var. Ama cinlerde Nebi yok. Nebi sadece insanlarda ve her devirde olmayan bir müessese. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem'in Nebi, Nebi'in, Nebilerin sonuncusu. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayalım. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Ama Allah Teala bütün insanlar olduğu gibi size de serbest irade vermiş. Kendi iradenizle doğruyu seçebilirseniz bunun karşılığını alırsınız. İşte Mir Vakfı'nın mensupları sizler doğruyu seçenlersiniz. Aranızda ruhunu Allah'a teslim edenler var. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler var. Nefsini Allah'a teslim edenler de var. İradesini Allah'a teslim edenler de var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah yolunda bir gayret edin. Bu gayretin hedefi sizin mutluluğunuzdur. Siz Allah için olacaksınız. Allah da sizi devamlı mükafatlandıracak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة

Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Onun layık gördüğüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür, tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. Bu nefsin
en tabii afetlerinden birisidir başkalarından saygı görmek. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirseniz, size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz, o zaman Allah'a çok daha yakın birisi olursunuz. Deneyenler bunun hiç de kolay olmadığını söylüyorlar. Doğru olabilir. Ama cetlerimiz, atalarımız en kalın duvarlarla çevrili surları aşmamışlar mı? Fetihler yapmamışlar mı? Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onları, onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah-u Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen İki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel.
Eğer mutluysanız bakın çevrenize, siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz, seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki? Başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, İşte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefs de vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir. Sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra İlk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet, fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiiyet bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah Teala. Denge oluştu.
Nesi var insanın? %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlerle dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin birinden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılınması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2 onda 4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2 onda 4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani Ulu'l-Elbap makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, Salah makamındaki kişiler de.
Çünkü nefslerinin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz. Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz?
24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar, bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka fiili ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı ruhunuz, bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala. Ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Size bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara, sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti, kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse,

Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir. Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Nereye ukalalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez. Affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek, bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse, o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha kalplerimizi ısıtmak üzere. Ne zaman Allah'tan bahsedilirse, kalpler Allah'ın sohbetiyle ısınır, yumuşar, ferahlanır. Kalp Allah'ın insan vücudundaki temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz hayati önemi taşıyan en hayati uzuvdur. Çünkü kalp damarlarda dolaşıp da kirlenen kanın neticede mutlaka ulaşacağı ve kalbin basıncıyla bütün vücuda temizlendikten sonra yayılacağı bir dizayn. Kirlenen kan bir baskıyla kalbe alınıyor, temizleniyor, gene bir baskıyla vücuda enjekte ediliyor, vücuda dağılıyor. En ince damarlara kadar kan vücudunuzda hareket halindedir. Bu kesintisiz bir harekettir. Hareket dursa ölüm olur. Sevgili kardeşlerim, kalp fizik açısından insan sağlığı cephesinde son derece önemli bir müessesedir. Devamlı olarak vücuttaki kirlenmiş kanı çeken, toplayan ve kalbe ulaştıran, kalpte o kan temizlendikten sonra akciğerlerde kan temizlendikten sonra tekrar bütün vücuda dağılmasını temin eden eme basma tulumba görevini kalp yapar. Bu fizik standartlarda bir olgudur ama hayati olduğu hiç kimse tarafından inkar edilemez. Sevgili kardeşlerim, önemli olan kalbin manevi cephesi. Kalp, Allah ile olan ilişkilerin merkezini teşkil eder. Kalp insan vücudunda Allah'la olan ilişkileri düzenleyen en müstesna müessesedir. Bir fizik standartlarda hayati organ olan kalp, manevi standartlarda da gene her şeyin başında gelir. Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için son derece önemlidir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Allah ister ki bütün insanlar el ele, gönül gönüle bir sevgi yumağı içinde yaşasınlar. Onun içinde haşrolsunlar. Sevgi dolu olsunlar. Birbirlerini sevsinler, incitmesinler. Ve herkes başkasını, etrafındaki insanları mutlu etmek için yaşasın. İşte Allah'ın bütün insanlardan talebi budur. Ama ne görüyoruz? Bırakınız insanların birbirini mutlu etmesini, sanki herkes birbirini mutsuz etmek ister gibi bir davranış biçimi içerisinde. Kendi menfaatini koruyacak diye başkalarınınkinin adaletsizliğe uğramasına rağmen
haleldar olmasına insanların bir kısmı rıza gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Herkesin hakkı o hak sahibine mutlaka ödenmelidir. Allah'ın Kur'an'daki emri budur. Hak yerini bulmalıdır. Eğer hak yerini bulmamışsa, bulmadığı bir vakaysa, o zaman adalet meselesi devreye girmeli ve hakkı mutlaka ihkak etmelidir. Yani yerine getirmelidir. Hakkı, hakkın sahibine teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Allah-u Teala'nın temel emri budur. Hak müessesesi, sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Allah-u Teala insanları cemaat halinde yaşamak üzere yaratmıştır. Bütün insan topluluklarının cemaat halinde, bir topluluk halinde yaşadıklarını görürüz. Bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, insanın tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaması var. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi üretemez. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarının yaptığı elbiselere, gömleğe, başkalarının yaptığı ekmeğe, yiyeceğe, başkasının kendisi için yaptığı hizmetlere, mesela berberlere, herkes muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes kendi sanatını icra edecek. Ayakkabıcılar ayakkabı inşa edecekler, ayakkabı yapacaklar, onu satacaklar, bütün ihtiyaçlarını oradan temin ettikleri parayla oluşturacaklar. Terziler elbise dikecekler. Fırıncılar ekmek yapacaklar. Kasaplar hayvanların etini yenebilecek hale getirip halka satacaklar. Kazandıkları parayla ihtiyaçlarını temin edecekler. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Herkesin ayrı ayrı ihtiyaç dünyası söz konusudur. Herkes kendi ihtiyacını temin etmek için kendi ürettiğini satacaktır veya bir iş yerinde çalışıp para kazanacaktır. Öyleyse insanlığın bir arz ve talep kanunu var. Herkesin ihtiyacı olan şeylerin toplamı toplam talebi oluşturur. İşte bu talebi karşılamak üzere yapılan üretimde o talebin arzıdır. Öyleyse fizik standartlarda insanın yiyeceği ekmek, yiyeceği et, yiyeceği her türlü madde, peynir, zeytin vesaire genel insanlar tarafından üretilip satışa sunulur. İnsanlar da buradan aldıklarını yiyecek maddesi muhtevası içinde kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir üretken yapı var, bir de tüketiciler sınıfı. Bütün üretken kişiler de aynı zamanda tüketicidirler. Ama bütün tüketiciler üretici değildir.
Öyleyse toplumun ihtiyacı ne kadarsa o toplumda ona göre mal üretilir. O anda satılmayan mal stokta bekler. Ta ki yavaş yavaş üretilenlerin hepsi satışa sunulsun. Bu devamlı bir beceri olduğu için eldeki bütün stoklar bir gün mutlaka tükenecektir. İşte tükenmemesi için tüketime karşılık üretim devreye giriyor. Önemli mi? Çok önemli bir konu üretim. Çünkü ihtiyaçların karşılanması üretime bağlıdır. Üretim arzı oluşturur. Talebe karşı arz. Piyasaya ulaşan bütün malların oluşturduğu muhteva arz müessesesidir. Üretilen her şey arz olunur talep sahiplerine. Talep sahipleri kendi ihtiyaçlarını oradan giderirler. Bu durumda üretim denilen müessese arzın temel oluşturucusudur. Ama tüketicilerle üreticiler arasında bir orta sınıf devamlı faaliyet halindedir. Bunlar ticaret erbabıdır. Üreticiden alırlar ve tüketicinin ayağına götürürler. Tüketicinin bulunduğu yerde tüketiciye sunarlar. Öyleyse A ilinde üretilen bir mal bütün ülkeye satılacak kadar çoksa bütün ülkeye dağıtılmalıdır. Böylece üretimle tüketimin arasına bir nakliye müessesesi her zaman girmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için ihtiyaç edilen bir müessese bir ömür boyu devam eder. Bütün canlı organizmalar bir şeyler yemek mecburiyetindedirler. Bir şeyler tüketmek mecburiyetindedirler ki hayatlarını idame ettirebilsinler, yani devam ettirebilsinler. Böyle olunca her canlının mutlaka yiyeceğe ihtiyacı vardır. Giyeceğe ihtiyacı vardır. Ve diğer ihtiyaçları söz konusudur. İnsanlar için yaşamak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutlak bir veteridir. Herkes doğar ve ölene kadar yaşar. Hayatını devam ettirilmesi ise o kişinin gıdasını alabilmesine bağlıdır. Üzerine giyeceği elbiseye ihtiyacı vardır. Barınmak için bir eve, bir daireye ihtiyacı vardır. Sığınacak bir yere ihtiyacı vardır. Böylece ihtiyaçlar bir cemaatin bütün mensuplarını birbirine faydalı kılar. Her yönetici toplumun ihtiyacına ve ihtiyacın neticesinde oluşan
talebe uygun üretim yapmak durumundadır. Toplumun satın alamayacağı kadar mal üretmek mümkün müdür? Evet. Elbette mümkündür. Ama o toplumun bunun bir kısmına ihtiyacı varsa, geri kalanı başka toplumlarda ihtiyacı olanlara ulaştırılır. Böylece ihracat müessesesi vücuda gelir. A ülkesi gelsin yeterli ABC malını üretebiliyor. Ama DEP mallarını üretemiyor. O zaman bunları dışarıdan almak mecburiyetindedir. İhtiyaç varsa ihtiyaç sahipleri mutlaka ihtiyaçlarını oluşturacaklardır. Talep sahibi olacaklardır. O zaman ihracat ve ithalat meselesi doğar. İşte bir takım insan ülkelerin kendi ülkelerinin mensuplarına yetecek olandan daha fazla ürettikleri her şey başka ülkelere satılmak üzere dizayn edilmiştir. O zaman bütün dünyadaki ihtiyaç sahipleri için toplam üreticiler üretim yaparlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sulh ve sükun içinde bir dünya hayatı Allah-u Teala'nın temel emridir. Herkes emniyet içerisinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek hakkının sahibidir. Ama bunu sağlayacak olan çevre şartlarıdır. Öyle ilkeler var ki insanların bir kısmı açlık çekiyor. İşte dünyada verilen bu gezegende böyle açlık çeken insanlara diğer ülkelerin mutlaka yardım etmesi gerekir. Asli unsur budur. İnsanlara düşen Allah-u Teala'nın emrettiği husus budur. Açların doyurulması. Sevgili kardeşlerim, insanlara yardım etmek Allah-u Teala'nın temel emridir. İmkanı olan imkanından bir kısmını mutlaka başkalarına vermelidir. İşte kazancın %3'ü başka insanlara mutlaka verilmelidir. Bu üzerimize düşen bir borçtur. Ama isteyen çok daha fazlasını verebilir. Ve veren el her zaman alan elden Allah katında üstündür. Neden? O kendi ihtiyacını temin ettikten başka diğerlerinin de ihtiyacını karşılamak üzere bir gayretin sahibidir. Sadece kendi karnını doyurmak için değil, başkalarına da faydalı olmak için yaşamaktadır. O kişi sadece kendisi için çalışan insanlardan daha çok kazancın sahibidir Allah katında. Çünkü o kazandığı parayla sadece kendisine lazım gelen şeyleri temin etmekle kalmıyor. Başka insanlara da onların geçinmeleri için yardımda bulunuyor. İşte İslam'ın temelinde bu müessese vardır. Açlar doyurulmalıdır. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçtan fazla para kazananlar mutlaka yardım etmelidir. Sevgili kardeşlerim,
Her zaman insanların bir şeylere ihtiyacı vardır. İhtiyaç tükenmez. Kişi yaşadığı sürede yemek yiyecektir, giyinecektir, barınmak için bir yere ihtiyacı olacaktır. Ya kirayla ya da satın alma yoluyla bir yuvada barınacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar insanların temel ihtiyaçlarıdır. Olmazsa olmaz şartlardır. Herkes bir yerlerde yağmurdan, doludan, kardan, güneşin fazla sıcağından korunmak mecburiyetindedir. Bütün insanlar için hayat bir mücadeledir. Herkes kendi ekmeğini kendi gayretiyle temin etmeye mecburdur. Bunu gerçekleştiremeyenler için yardım, başkalarının yardımı asıldır. Çalışabilecek olan insanlar vardır. Onlar çalışarak maişetlerini temin ederler. Çalışamayacak durumda olanlar vardır. Ama onların da yemek yemeye, barınmaya, giyinmeye ihtiyaçları vardır. O zaman toplumun reel kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bir kısmını onların hayatta kalması için onlara yardım olarak vermeleri söz konusudur. Onun için İslam kazancın %3'ünün başkalarına verilmesi lazım geldiğini söylüyor. Bu rakam %5 olur, %7 olur. Kim ne kadar isterse o kadar verir. Ama en çok verenler Allah-u Teala tarafından bu açıdan en çok sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kazancımızın bu bir kısmı size helal değildir. Başkalarına verilmesi için fakirlere bir nimet olmak üzere zenginlere Allah-u Teala para veriyor. Kazancımızın bu sebeple bir kısmı kazandığımız andan itibaren bize ait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fakirlere mutlaka kazancımızdan bir miktar ulaştırmalıyız. Ne mutlu para kazananlara ve o parayı Allah'ın emrettiği ölçüler içerisinde, hatta bazen daha fazlasını başkalarına verenlere. Bu bir cömertlik müessesesidir. Cömertlik ise Allah-u Teala'nın insanı manevi açıdan mutlu edeceği çok özel bir durumdur. Kişi maddi açıdan kazancının bir kısmını başkalarına vermek üzere kazanır zaten. Kazancımızın %2'si, %3'ü bizim için başkalarına verilmesi lazım gelen bir değerdir. Hepimiz için yaşamak, Allah ne kadar ömür verdiyse, elimizde olsa da olmasa da bizim mutlaka kullanmamız lazım gelen bir devredir. O bizim elimizde değildir. Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşarız. İşte sevgili kardeşlerim, önemli olan
Bu dizayn içerisinde huzuru ve mutluluğu yakalayabilmektir. Etrafınızda fakir insanlar varsa onlara yardımda bulunmalısınız. Bu yardım her açıdan değerlidir. Allah Teala hepinizin bu tarzdaki yardımlarda bulunmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dizaynını en güzel şekilde yapmış. Para kazananlara kazanma imkanı vermiş. Allah'ın dizaynı bütün insanlar için geçerli. Herkesin mutlu olması için Allah Teala bütün nimetleri insanın evrene tahsis etmiş. Geri kalanı kişisel. Kişi ne kadar çalışırsa, ne kadar gayretin sahibi olursa, o kadar kazanç sağlar, o kadar tüketir. Ama Allah Teala herkesin karnının doyabileceği bir ortamı ister. İnsan Allah'ın en üst seviyede yarattığı mahluktur. Dünya üzerinde yaşayan bütün mahlukat içerisinde insan en üstünüdür. Bu en üstün standartlarda yaratılan Allah'ı tanıyan Rabbine iltica eden, Rabbine sığınan, Rabbinin emirlerini manevi istikamette namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve hidayete ererek yaşayan insanlar Allah için yaşayanlardır. Ne yazık ki hidayet müessesesi zaman içerisinde unutulmuş, yok edilmiş ve İslam'ın 5 tane şartı kalmıştır. İslam'ın 5 şartını yaşayanların da cennete gideceği zannedilmektedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın bu talebi yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a milaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu ulaştırdığı kişiler mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından bir yardım oluşturulmak suretiyle onların ruhları Allah'a ulaştırılır. Bu Allah'a ulaşma bir vetiredir, bir fenomendir, bir olgudur ve bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbinden geldin. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbinden sana gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruh. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Allah onun yani insanın içine ruhundan üfürdü. Ve bu üfürme sadece insana ait bir meselesi sevgili kardeşlerim.
İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiş. Öyleyse ruh insan için bir emanettir. Ve Allah Teala bu emanetin Allah'a iade edilmek suretiyle teslimini istiyor. Allah'ın ruhu vazifelenmiş. O ruhun seyrisülük adı verilen bir yolculukla Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması konunun temelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından bir şey yok, başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Her vücuda getirdiğimiz şey çalışmamızın bir neticesidir. Çalışan insan bu çalışma muhtevası içinde bir şeyler vücuda getirir. İşte ayrı ayrı yüzlerce binlerce iş dalı var. Herkes kendi dalında çalışır. Bir yerlerde iş bulur. Ve milyonlarca insan her ülkenin içinde çalışır. Bunların bir kısmı üretken işlevlerde görev alırlar. Mesela bir fabrikada ayakkabı üretirler. Bir fabrikada otomobil lastiği üretirler. Bir fabrikada otomobil üretirler. İnsanlar çeşitli üretim faaliyetlerinde büyük gayretle çalışmaktadırlar ve geçimlerini bununla temin etmektedirler. Bir kısmı için üretmek söz konusu değildir ama onlar da toplumun başka taleplerini gerçekleştirirler. Mesela muhasebeciler bütün işletmelerin ister ticari işletme olsun, ister sanayi işletme olsun hesaplarını tutarlar. Devlet üzerine insanları koruma vazifesi aldığı için ve onları muhafazayla da ayrıca sorumlu olduğu için bir hakkın sahibidir kazançtan. Neden? Çünkü herkes kazancından bir kısmını devlete verecek ki devletin görevini yapmak üzere çalıştırdığı insanların ücretleri oluşsun. Devlet asker besler. Onun için paraya ihtiyacı vardır. Onun için herkes devlete vergi verecektir. Bu vergiyle devlet masraflarını karşılayacaktır. Kamuya dönük hizmetlerini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece üretim olacaktır. Üretimin olması vazgeçilemeyecek bir şarttır. Çünkü herkesin ayrı bir istikamette bir talebi mutlaka vardır. Herkes bir şeyleri satın almak isteyecektir. İhtiyacı olan her şeyi. Bunun için harcanması lazım gelen şey paradır. Öyleyse herkes çalışacaktır.
çeşitli çalışma branşlarında herkes kendi hizmeti karşılığında para kazanacaktır. Ve bu kazandığı parayı ihtiyaçlarının giderilmesinde mutlaka kullanacaktır. İşte çalışmak, kazanmak, ihtiyaçların temini ve bu bir kesintisiz devri daimdir. Herkes çalışacaktır. Herkes para kazanacaktır. Kazandığı parayla ihtiyaçlarını temin edecektir. Her yerde ancak insanların çalışmasıyla üretim oluşur. Ancak insanların çalışmasıyla hizmetler oluşur. Bazı faaliyetler üretken değildir. Mesela devlet memurları bir şey üretmezler ama devletin hizmetlerini gerçekleştirirler. Bunun karşılığını aldıkları parayla yaşamlarını sürdürürler. Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de devam ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her şey en güzel standartlarda devam edebilir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için olun. Allah için yaşayın.

Hedeflerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin. Kazandığınız helal parayla bunu en güzel şekilde kuvveden fiile çıkartabilirsiniz. Hayat geliyor ve geçiyor. Bu süreç içinde para kazanacaksınız. Bununla sizin ve ailelerinizin ihtiyacını karşılayacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir fenomendir. Herkes yolacaktır. Herkes kazanacaktır. Ve kazandığında bütün ihtiyaçlarını giderecektir. Ve toplumun her kesimi bundan nemalanacaktır, faydalanacaktır. Onun için Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Hepiniz çalışacaksınız, kazanacaksınız ve ülkenize yararlı insanlar olacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8500 30 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş.
Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edeyim Allah'ım. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah-u Teala bize mürşit sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz, tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah, çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz, ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak, ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim, sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, İnsan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi
kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Ondan evvel gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. E siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah-u Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir.
Onu ona mürşit sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak,

çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'laştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah talepte olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpürdüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah-u Teala

gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Ve yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı
zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış İblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak
barınma işlemi gerçekleştirirler. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede olur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

0: Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşili çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun, son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah hidayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluk olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhun vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen İkinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen, üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Emirleri açık ve kesin. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu kişiyi mutlu etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun şeytan ile bütün ilişkisini keser. Şeytanla ilişkinin kesilmesi, üzüntünün bitmesi, hüznün bitmesi, sıkıntının bitmesi demektir. Çünkü bize bütün sıkıntıları veren, kafamıza hep bizi üzecek olan şeyleri ulaştıran şeytan sebebiyledir. Şeytan, biliyorsunuz ki bütün insanların düşmanıdır. Allah'ın huzurundan, insan yüzünden kovulduğu kanısındadır. Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini vermiştir Allah Teala. Şeytan buna itaat etmemiştir, iblis yani. Ve de Allah Teala da onu huzurundan kovmuştur. O kovulan sinsi mahluk bütün insanları mutsuz ve huzursuz etmek için kıyamete kadar sürecek olan ömründe hep faaliyette olacaktır. Onunla beraber bütün şeytanlar da faaliyette olacaktır. Herkes bilsin ki etrafında mutlaka şeytan vardır. Size ne zaman sizi üzecek olan bir düşünce ulaşırsa, öyle bir sessiz ses size ulaşırsa, sizi huzursuz edecek istikamette olayları değerlendiren o mutlaka şeytandır. Bir tek gayesi vardır, tek bir gayesi vardır. Sizi huzursuz etmek, mutsuz etmek. Allah ise hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, şu sonsuza göre sonsuzda bir olan kısacık bir ömrümüzde, hem de çok uzun olacak olan ölümden sonraki hayatımızda Allah Teala cennette olmamızı ister. Şeytan da mutlaka kendisiyle beraber cehennemde olmamızı ister. İşte cehennemde olmamızı isteyen iblisin istediği şey dünya hayatında da bizi mutsuz kılmak ve de Allah'a ulaşmayı bir insan dilemediği sürece mutsuzluğu her zaman yaşar. Ne para, ne pul ve de başka şeyler insanı Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe mutlu kılamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek niçin mutlu kılar? Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği anda Allah şeytanla ilişkisini otomatik olarak keser. Bıçakla kesilmiş gibi bir standart içinde şeytan size artık o noktadan itibaren hiçbir şey yapamaz. Homurdanır durur ama size hiçbir sözünü işittiremez. Sizi tesir altına alamaz. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren mürşidinize ulaşmanıza, mürşidinize ulaşıp da ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek 7-8 aylık bir süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları bu mutluluğa ulaştırır mı? Herkesi. Yeter ki onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilesinler. Dilemezlerse
Dilemezlerse yok. Fırından gidip ekmeği almayan o ekmeği yiyemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala emir vermiş. Allah'a ulaşmayı dile diyor ve takva sahibi ol. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Çünkü kim takva sahibi ise o müşriklerden olamaz. Takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar, bütün hafiz olanlar için. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da meap olan Allah'a ruhları sığınanlar için, meap olanlar için, evap olanlar için, evap ruhu meaba ulaşmış demek. Ve hafiz olanlar için daha mürşidine ulaştığı anda, tabi olduğu anda onun başının üzerine, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Neden? Çünkü onun ruhunu Allah kendisine doğru yola çıkarmıştır bile. Allah'a doğru ulaşacak olan o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir ve yerleşir. O kişi nereye giderse gitsin, bütün şartlar içinde o ruh onunla beraberdir. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi oluyor. Takva sahibi olmaksa cennete mutlaka gitmek demektir. Çünkü cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Başkaları giremez. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girerler. Başka kimse giremez. Yine Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömrü olan bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamak. Yoluna devam ederse ki başlangıçtan itibaren tabiyetten itibaren 7-8 aylık bir süreçtir bu. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ortalama bir ayda bir gök katı yükseldiğini düşünelim bu kardeşimizin. 7 aylık bir süre onun ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir süreçtir. Bunu gerçekleştirdiği zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. O mu gerçekleştirmiştir? O mu? O kişi mi? Hayır. Bunu Allah gerçekleştirmiştir. O kişi sadece vasıta kalınmıştır. Bilmediği bir sevinç bütün içini kaplar kişinin bu 7-8 aylık süreç içerisinde. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve bu kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını düşünelim. Şeytan da dahil hiçbir varlık onun ruhunun Allah'a ulaşmasını engelleyemez. Çünkü Allah onu kontrolü altına almıştır. Şeytanla ilişkiyi kesmiştir.
Bu kişinin Allah'a ulaşması halinde onun nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşur. İşte bu %51'lik nur birikimi o kişinin vuslata ulaştıktan sonra da kalbinde kalacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için davranış biçimlerinden yarısı negatif istikamette, diğer yarısı da pozitif istikamette onun hayatında yerlerini alırlar. Bazı olaylarda nefsin afetleri galiptir. Bazı olaylarda nefste biriken fazıllar hakimdir. O zaman da kişi güzel davranışlarda bulunur, derecat kazanır. Allah'ın dengesi şaşmaz bir dengedir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte bir insanı Allah-u Teala iç dünyasında tezyin ederken o kişiye bir nefs vermiştir. Nefs kalbi %100 afetlerle dolu olan bir varlıktır. Öbür taraftan da Allah ruhundan o kişiye üfürmüştür dengeyi sağlamak için. Ne olmuştur? Ruh da %100 Allah'ın hasletlerini muhtevi olduğu için o kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını asla işlemeyen bir hüviyet taşırken o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir hüviyettedir. Ama denge sağlanmıştır. %50'ye %50. Bu minval üzere bizi hayata getiren Allah-u Teala bizden bir şey ister, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Eğer dilersek Allah üzerimizde tecelli edecektir. Bu tecelli nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru ulaştıracaktır. Ama bu muhtevada başlangıçtaki dengeye ruhumuzun hasletleri %100, nefsimizin afetleri %100. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzu terk ettiğinde nefsimizin afetleri kalır sadece. Allah-u Teala o sırada bizleri muhafaza altına almamış olsaydı şeytan bütün insanları yoldan çıkartabilirdi, mahvedebilirdi. Ama Allah-u Teala ne yapmış? Bir engel koymuş şeytanla insanların arasına. Ne zaman koyuyor bu engeli? O insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ruhunu vücudundan alırken o kişinin üzerine şeytanın ulaşamayacağı bir engeli yerleştirir. Bu bir barikattır. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar ona tesir edemez. Ulaştırması ise 7 tane gök katını ruhun aşması demektir. Demin söylediğimiz gibi her bir ortalama birer ay sürse ki bazen daha fazla sürebilir. Bundan çok daha kısa bir zamanda bu hedefe ulaşanlar da olmuştur. Şimdi önemli olan bir insanın bu yolculuk sırasındaki birinci kata ulaşması sırasında, birinci kata ruh ulaştığı zaman o kişi nefsi emaredir. İkinci katta nefsi levamede olur. Üçüncü katta nefsi mülhimede olur. Dördüncü katta mutmainne, beşinci katta radiye, altıncı katta mardiye, yedinci katta da teskiye kademelerine ulaşır. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Bir de o kişi
Bu hedeflere ulaşmadan evvel nefsinin kalbine giren %2 fazılların getirdiği, salavatın getirdiği %2 rahmet nuruyla mücehiz olur. Başlangıçta o kişinin kalbine, Allah o kişinin göğsünü yardıktan sonra yalnız %2 rahmet nuru ulaşabilir. Bundan sonra gelecek olan bütün nurlar fazıl nurlarıdır. 7 defa %7'lik fazıllar gelecektir. %49'u oluşturur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize bu nurların girmesi demek, mutluluğu %51 yaşamanız demektir. Bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve de ruhunu Allah'a ulaştırsa ve o andaki zikir sayısı neyse, o zikir sayısını bir ömrü boyunca devam ettirse, arttırmasın, tamam. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştu. İşte bu kişi ömrü boyunca o aynı zikir seviyesini devam ettirdiği sürece hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Peki ne olmuştu üçüncü kat cennetin sahibi olunca nefsinin kalbinde? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştu, fazıl birikimi olmuştu. Yani başlangıçta %100 olan afetler, bizi kötülüğe sevk edecek olan faktörler %49'a düşmüştü, %100'den %49'a. Sıfır olan hasletlerse, fazıllarsa %2'si rahmet olmak üzere %49 fazıl. O kişinin nefsinin kalbinde güzellikleri, Allah'ın emirlerine itaati sağlayan temel faktörler olarak hakimiyet onlarda olmak suretiyle bir sonuca ulaşmışlardı. İşte böyle bir ortamda bir insan hep mutlu olur. Bu mutluluk %100 değildir. Nefsin afetleri de sık sık hakim olacaktır akla ve de bu kişi nefsinin istediği şeyleri de yapacaktır. Neredeyse ruhun istediği şeylere ulaşmak üzere. O kadar yakın, %51'e karşılık %49. Öyleyse ne hisseder mutlu bir insan? Huzur hisseder. Huzur. Bir uyuşum hali. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için, yerine getirdiği sürece Allah ona hep huzur verir, mutluluk verir. Ama sık sık o kişi hatalar da işler. Neredeyse mutluluğu kadar da mutsuz bir hayatı olacaktır. Yani %51 mutluluğa karşılık %49 mutsuzluk. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala diliyor. Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Her şeyi Allah sağlıyor. Ve bu kişi bunun sonunda nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını elde ediyor. Mükafatı bu kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Sonsuz bir hayatı dünya üzerindeki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar sonsuz bir hayatı, cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar geçecek olan sonsuz bir hayatı bu kişi cennette yaşayacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri kainatın yok olmasıyla beraber yok olacaktır.
Öyleyse sonsuza kadar bir hayat orada cennette yaşanacaktır. Arkasında ne var? Bir insanın sadece Allah'a mülaki olmayı dilemesi var. Dileyen kişinin kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanlar bütün güzellikleri yaşamak üzere dünyaya getirilmişler. Allah'ın muradı bir insanın daimi zikre ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok etmesi ve sınırsız bir mutluluğu yaşamasıdır. Ama şeytana da insanlara devamlı sataşması için zemini açık bırakıyor Allah Teala. Neden sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah Teala'ya onun ruhunu ulaştırdıktan sonra serbest bırakıyor. İşte bu dizayn içerisinde insanların mutsuz olduklarını görüyoruz. Nefsinde afet bulunan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır ve etrafındaki insanlarla geçinmesi güçtür. Çünkü nefsi onu devamlı başkalarından üstün olmaya davet eder. Bir kişi nefsinin gurur afeti, nefsinin kibir afeti, nefsinin başkalarında hakim olma talepleri istikametinde davranış biçimlerini bu minval üzere düzenleyecektir ve hep başkalarından üstün olduğunu ispatla çalışacaktır. Oysa ki bu diğerlerini rahatsız eden bir davranıştır. Onlar bu kişiyle hiçbir zaman bir uyum sağlamazlar. Ve de nefsi olan iki insan yan yana geldiği zaman ikisi de birbirinden üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. Allah'ın dostları böyle zamanlarda o başkalarına hep fırsatı verirler. Onlar kendilerini üstün kılmak için lazım gelen konuşmaları yaparlar. Ve de Allah'ın dostları da onları sonuna kadar sabırla dinlerler. Neticede o üstünlük iddiasında bulunan kişi her sözünün karşılık verilmeksizin sabırla dinlendiğini görünce bir düşünceye dalar. Eğer birisi bana bunları söylemiş olsaydı ben şimdiye kadar fena halde öfkelenirdim ona. Ama bu kişi hiç öfkelenmiyor. Bunda bir iş var. Ondan sonra niçin böyle olduğunu araştırmak gelir içinden. Onun alışmış olduğu dünyadaki insanlar onun gibidir. Kendisi gibidir. O onlara öfkeli bir şey söyleyince karşılığında mutlaka karşı taraftan da öfkeli bir cevap gelir. Kısa zamanda konuşma tartışmaya dönüşür. Daha ötesi kavgadır. Ama böyle bir zatla karşı karşıya kalan kişi bütün gayretine rağmen karşısındakinin bir kavga ortamına girmediğini önce görür. Sonra bütün gayretine rağmen bunun mümkün olmadığını da görür. O zaman ayakları suya erer. Bunda başka bir şey var der. Başka bir olay.
İşte sevgili kardeşlerim, farklılık buradadır. Allah insanda tecelli eder. Allah en çok sevdiği mahluk olarak insanı yaratmıştır. Ve onun, yani bütün insanların sadece mutlu olmasını diler Allah-u Teala. Sadece Allah için önemli olan o insanların mutluluğudur. Dünyayı huzur içinde yaşamaları ve böyle bir mutluluğu yaşayanların da neticede Allah'ın cennetine girerek sonsuza kadar orada kalmaları. Ve bütün bunlar bir tek dileğe vabeste, bağlı. Bir insanın sadece, ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesiyle noktalanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir şey söylerse, Allah-u Teala'dan bir talepte bulunursa, Allah-u Teala o talebi mutlaka kabul eder. Diyor ki Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İfade, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu mutluluğun yarısını garanti olarak yaşamak isteyen herkes sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ı düşünün. Ne kadar çok seviyor insanları. O insan sadece bir tek dilekte bulunacak. İnsan adı verilen bu mahluk sadece bir dilekte bulunacak. Ya Rabbi diyecek, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyecek. Geri kalan hiçbir şeyi o kişinin yapacak talebi olması önemli değil. Olmasa da, olsa da netice değişmez. Eğer kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. Namaz aslında büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan, namazı bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görmüş gibi, görüyormuş gibi Allah'ın önünde secde ederse, namaz kılarken, kendisini Allah'ın huzurunda hissederse, o bu namaz boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah onu görüyor. O da Allah'ın huzurunda namaz kıldığını idrakinde ise, bu çok büyük bir huzur verir kişiye. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi,

Sahabenin bir kısmı avluda onunla birlikte namaz kılarlardı. Ve gecenin üçte biri, üçte ikisi namazla geçerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşabilmek herkesin harcı değildir. Sahabe öyle insanlardı ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin her halükarda emrindeydiler. Her an onunla beraber olmak istiyorlardı. Ve de bu beraberlik onların da gecenin büyük kısmını ibadetle geçirmelerine sebebiyet veriyordu. Sevgili kardeşlerim, ibadet bir zevktir. Namaz bir zevktir. Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek namaz kılın. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. O zaman ibadetlerin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Başka bir yerde bulunamaz bir zevk. Dünyada insanlar her an başka insanlarla karşı karşıyadırlar. Ve Osmanlı'da bizim insanımız tasavvufu yaşadılar. Yani ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bu teslimler boyunca onların mutlulukları arttı, arttı ve sonunda kesintisiz bir mutluluk haline geldi. Osmanlı tebaasından Müslüman olanlar Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca tasavvufu en üst boyutta yaşayan ülke oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi en üstün olanlardı muhakkak. Ama ondan sonra gelenler Osmanlı'dır. Osmanlı'nın yükselme devresi bir ikinci asr-ı saadet sayılabilir. Onlar gerçek anlamda mutluluğu yaşadılar. Her şey sülfü sükun içinde gerçekleşti. Yükselme devresi boyunca Osmanlı'nın sahabe hayatının bir benzerini taklit edebildiklerini, başarabildiklerini görüyoruz. Arkasında ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mutluluk. Öyleyse mutluluğun arkasında kim vardır? Allah vardır. Mutsuzluğun arkasında kim vardır? Şeytan vardır. Ya birinin emrindedir insanlar ya da diğerinin. İşte Allah'a yakın olan insanlar Allah'ın emrindedirler. Daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan o insanları artık tesir edebilecek olan bir imkanın sahibi değildir. Ümitleri kırılmıştır, yok olmuştur, yapabileceği bir şey yoktur. Zikir, şeytanın size düşünce platformunuzu kendi hedefine yöneltebilecek olan imkanları ona vermeyerek imkan tanır.

size imkan tanır. Siz eğer zikirdeyseniz, zikir boyunca Allah'ı düşünerek zikir yapmanız halinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan zikir yaparken Allah-u Teala'yı düşünmüyorsa, aklı gene dünya işlerine dayalıysa, zikir boyunca hep dünyadaki insanların kendisine ne söylediğini, onlara nasıl cevap verdiğini, yani Allah'tan başka şeyleri düşünüyorsa, o zikir yaparken Allah'ı düşünen bir insan kadar mutlu olamaz. Ama zikir yapıyorsa, diğer insanlardan mutlaka daha çok, daha üst seviye bir faydanın sahibidir. Ve bu istikamette her şeyin en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah'ın vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Orada siz varsınız. Ve Allah-u Teala hepinizden, sözüme lütfen dikkat edin, Allah-u Teala hepinizden sizlerin, hepinizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. İnsanı şeytana yaklaştıran o insanın kendi süfli düşünceleridir. Allah asla hiçbir insanın şeytanın kulu olmasını istemez. Ama buna müdahale etmemek Allah'ın temel kanunudur. Öyleyse neden temel kanundur? Çünkü insan serbest iradenin sahibi olarak yaratılmıştır. Dilediğini, dilediği istikamette yapmak yetkisinin sahibi olmalı ki, dilediği istikamette hareket ettiği için cezalanmaya veya yine dilediği istikamette hareket ettiği için, kendi dileğiyle hareket ettiği için mükafatlanmaya hak kazansın. Öyleyse mükafatı da Allah-u Teala'nın insanlara verdiği cennette, onlara verdiği dünyadaki dünya mutluluğu da, cezası da cehennem de dünyadaki o insanlara yaşattığı huzursuz bir dünya hayatı da kişinin kendi davranışlarının hem muhasalasıdır, onun muhtevasını ifade eder, hem de sonucudur, neticesidir. Öyleyse Allah'ı sevin. Öyleyse insanları sevin. İnsanlar sizin gibi olmayabilirler. Onlar sizi sevmeyebilirler. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevseniz, ne olur bilir misiniz o zaman? O zaman onların da durumları ne olursa olsun sizi sevdiğini göreceksiniz. Onların öfkesine, onların yanlış düşüncelerine, kötü sözlerine güzel karşılıklar vermeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın dostu olduğunuzu Allah'a herkesle olan bütün konuşmalarınızda ispat etmiş olursunuz. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bu büyük sevginin ışığı altında, nuru altında hep mutlu olun. Unutmayın ki mutluluğunuzu vücuda getirecek olan, onu hayatınız boyunca zamanın bütün parçalarına taşıyacak olan zikir adlı ibadettir. Mutlulukla zikir paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi çok ama çok sevdiğini bilin sevgili kardeşlerim.
Allah sizleri hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Siz de onu seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize sorarsanız sevmelisiniz. Sevmelisiniz. Ve sevginiz ölçüsünde, sevginiz boyutunda, sevginiz hacminde mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken ve en üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın uygun olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir, otururken, iki, yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye
diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanırken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü
telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'nın sevgisi budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama o bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba onun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır, fazla beraber, sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı
bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir.
Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi kesintisiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Yağar kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolanırlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah-u Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır.
Allah'ın dostları, şartların negatif olduğu, insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzluklara Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere
Onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak, bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları
değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasletler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Böyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa